0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
4: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
5: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
3: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
6: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
7: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
8: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
8: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
8: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
2: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşın.

0: En sevdiğiniz ilahiler. RadyoMaranata.com'da sizlerle.
1: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
2: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
3: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
2: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
3: Gerçekler sorulardan korkmaz.
4: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: İyi ve kötü, ahlak ve inanç, insanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
4: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor. En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.
5: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
6: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
7: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
5: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
8: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
9: Ne istiyorsan o senin.
10: Peki gerçekten öyle mi?
11: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
10: Evren bizi dinliyor mu?
11: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
10: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
11: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
12: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

alçak gönüllü kurtarıcımız. Rabbimiz İsa Mesih. Lütfunla bizim aramıza gel. Bize kendi sevginin kuvvetini göster. Ve bizi kötülükten kurtar. Bizim yüreklerimizi hazırla. Öyle ki senin bize verdiğin sonsuz yaşam armağanını alçak gönüllülükle kabul edebilelim.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
3: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
4: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
2: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
5: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
6: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
0: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
0: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
0: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
7: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

0: ve daha fazlası radyomarinata.com'da sizlerle.
1: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
2: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
3: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
2: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
3: Gerçekler sorulardan korkmaz.
4: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Kutsal kitabı mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
4: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
5: İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda.
6: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.
7: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
8: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
9: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
7: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
10: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
11: Ne istiyorsan o senin.
12: Peki gerçekten öyle mi?
13: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
12: Evren bizi dinliyor mu?
13: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
12: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
13: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
14: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden

tüm iyiliğin kaynağı, sevecen Tanrımız. Bize karşı sevgin ne kadar da derin, bunu kavrayamayız. Ne aklımız ne de imanımız bunu anlamaya yetmez. Ya Rab, bizim kavrayışımızı büyüt, imanımızı arttır. Kutsal Ruh'ta sevgini bize dök. Öyle ki bizim yüreğimiz senin isteklerinin ardından gitsin. Buyruklarını severek ve isteyerek yerine getirebilmemiz için bize güç ver. Öyle ki affetmekte zorlandığımızı affedelim. Ve sevmekte zorlandıklarımızı sevebilelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
3: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
4: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
2: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
5: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
6: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
0: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
0: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
0: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
7: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
0: Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
8: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? Bilgi @radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.
9: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
10: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
9: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
10: Gerçekler sorulardan korkmaz.
11: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
4: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.

0: sevdiğiniz ilahiler, radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.
2: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
3: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
4: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
2: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
5: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
6: Ne istiyorsan o senin.
7: Peki gerçekten öyle mi?
8: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
7: Evren bizi dinliyor mu?
8: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
7: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
8: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
9: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden

her şeye gücü yeten Tanrımız. Günahla kirlenmiş, kaybolmuş olan biz günahkarları İsa Mesih sayesinde bağışlıyorsun. Ruhunla bize verdiğin bu yeni yaşam için sana şükrederiz. Dünyanın ayartılarına rağmen sana sadık olabilmemiz için bizi güçlendir. Bize yardım et ki her zaman senin güçlü sözüne sığınalım. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Bayitekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
4: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
5: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
6: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
4: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
7: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
8: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
9: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
9: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
9: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
10: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
11: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.
12: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
13: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
14: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
13: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
14: Gerçekler sorulardan korkmaz.
15: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
4: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
5: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.
6: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
7: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
8: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
9: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
7: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
10: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
11: Ne istiyorsan o senin.
12: Peki gerçekten öyle mi?
13: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
12: Evren bizi dinliyor mu?
13: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
12: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
13: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
14: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden

Sevgi dolu Tanrımız, bizim her şey için şükretmemizi istiyorsun. Güzel sözlerinle korkmamamız ve tüm kaygılarımızı sana bırakmamız için bizi teşvik ediyorsun. Bizi tüm imansızlıklardan ve şüphelerden koru. Bizi kutsal ruhunla her gün yenile. Öyle ki her zaman senin ölümsüz sevgini görelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
4: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
5: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
3: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
6: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
7: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
8: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
8: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
8: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
9: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
10: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.
11: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.
12: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
13: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
12: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
13: Gerçekler sorulardan korkmaz.
14: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı

0: verebilirsiniz.
1: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
2: müzikten mimariye,
1: mimariden bilime,
2: bilimden siyasete,
1: siyasetten felsefeye,
2: felsefeden sinemaya,
1: sinemadan sosyal yaşama,
2: birçok farklı kavrama
1: Hristiyanlığın nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.
4: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.
5: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
6: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
7: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
5: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
8: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
9: Ne istiyorsan o senin.
10: Peki gerçekten öyle mi?
11: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
10: Evren bizi dinliyor mu?
11: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
10: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
11: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
12: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresi.

Güçlü Tanrımız, sen bizim için tüm denenmelere ve sıkıntılara razı oldun. Bizim denenme ve sıkıntılarımıza da sen yardım edersin. İblisin saldırılarına direnmemiz için bize güç ver. Öyle ki duayla sana sığınıp sende yardım bulalım. Dualarımıza kulak ver ya Rab. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
4: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
5: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
3: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
6: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
7: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
8: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
8: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
8: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
9: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
10: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler, Radyo Maranata'da.
11: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.
12: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
13: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
12: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
13: Gerçekler sorulardan korkmaz.
14: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'deki vahiy anlayışı üzerinde de biraz konuşmak lazım.
1: Şimdi isimler önemli.
0: İznik Konseyi'nin toplanış amacı.
1: İsa Musa'dan da üstün.
0: Bekledikleri Mesih'in,
1: Davut'un bahsettiği Mesih.
0: Bütün bu peygamberliklerin, bütün bu kehanetlerin.
1: İsa ile tanıştıktan sonra.
0: Kendi sevaplarıyla, kendi amelleriyle asla sahip olamayacağı bir kurtuluşa İsa Mesih.
1: Ruhsal gözlerimiz açılıyor.
0: İsa Mesih vahiyin kendisidir.
1: Tüm evrenin gücü İsa Mesih'te saklıdır.
0: İncil'in her bölümünün deşifre edildiği.
1: Adım adım İncil başlıyor.
0: Adım Adım İncil programında
1: Radyo Maranata'dan
0: bizi dinleyen tüm dinleyicilerimize
1: ben Mark Madrigal,
0: ben Emre Karali, merhaba diyoruz. Bu program boyunca elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce sizlere Kutsal Kitab'ın Yeni Antlaşma bölümleri, bilinen ismiyle İncil'in her bölümünü ele alacağız. Açıklamaya, sıkça sorulan soruları yanıtlamaya çalışacağız.
1: Soru ve görüşlerinizi sosyal medya hesaplarından @radyomaranata yazarak ya da www.radyomaranata.com web sitesinden mail yoluyla bize ulaşabilirsiniz diyoruz ve bugünkü programımıza başlıyoruz.
0: Evet, yani programımız aslında birazcık daha esnek, diğer program formatlarına göre birazcık daha farklı. Bu programda daha sohbet şeklinde, özellikle kiliselerimize gelen insanların günlük yaşam içerisindeki bizde yaptığı sohbetlerden duyduğumuz sorulara elimizden geldiğince yanıt vermeye çalışacağız. Şöyle yapalım Mark, yani bu programa başlarken belki önce İncil'in geneliyle ilgili bir açılış yapabiliriz. Böylece dinleyicilerimiz genel bir fikre sahip olabilirler. Sonra her bölümü tek tek inceleyeceğiz diğer programlarımda. Ne dersin?
1: Bence güzel fikir. Belki aslında İncil ne demektir? Bu soruyla başlamamız lazım.
0: Evet, bir kitap ismi midir İncil? Ne demektir acaba İncil?
1: Yani aslında İncil iyi haber demek. Neyin iyi haberi? Kurtuluşun iyi haberi. Tabii iyi haberi bilmeden önce kötü haberi bilmemiz lazım. O kötü haber nedir? Yani Adem ve Havva'nın günahından ötürü bütün insanlık günaha esir ve günahın sonucunda ölümü tadıyor. Ama iyi haber nedir? Tanrı bizi bu halde günaha esir bir şekilde, ölüme mahkum bir şekilde bırakmak istemiyor. Bizi kurtarmak istiyor ve bunu nasıl yapacak? Bir kurtarıcıyla yapacak ve bu kurtarıcının ismi İsa Mesih'tir. Onun için bu iyi haberdir.
0: İsa Mesih'in kendisi aslında müjdedir, iyi haberdir. İncil'in kendisi İsa Mesih'in kendisidir aslında. Bu nedenle İncil metinlerinin oluşumu ve yazılışı ile ilgili de konuşacağız üzerinde. Ama şunu söylemekte fayda görüyorum. İncil'i okurken sadece bunu bir kitap ismi olarak değerlendirmemek gerekiyor. Bu da önemli bir konudur. İsa Mesih'in kendisi müjdenin kendisidir diyelim. Şimdi kaç bölümden oluşuyor İncil?
1: Şimdi İncil 27 bölümden veya 27 yazıdan oluşuyor. Bunun ilk dördü Matta, Markos, Luka ve Yuhanna, halk dilinde İncil diye bunlar biliniyor aslında.
0: Müjde, evet, müjde kitapçıkları.
1: Evet, yani Türkiye'deki Hristiyan cemaati aslında bunlara müjde demektedir, İncil dememektedir bu ilk dört müjde kitabına.
0: Müjde kitapları, evet.
1: Evet. Ondan sonra Elçilerin İşleri diye bir bölüm geliyor. Elçilerin İşleri bölümü İsa'nın göğe alınmasından sonra özellikle havarilerin yaptığı faaliyetlere odaklanıyor. İşte ilk kiliselerin kurulması, özellikle Anadolu'da ve Yunanistan'da ve İtalya'da kurulan kiliselere görüyoruz orada.
0: Sonra 21 mektup var arkasından.
1: Aynen.
0: Bu mektupların
1: öyle.
0: Bir kısmı Pavlus'a ait, bir kısmının da farklı yazarları var. Bu 13 mektup Pavlus tarafından kurulan kiliselere, kendi kurduğu kiliselere ve hizmet ettiği kiliselere gönderiliyor. Ve bu mektupların içerikleri de üzerinde konuşacağız uzun uzun. Ve diğer mektuplar olarak bilinen, yazarı bilinmeyen İbraniler mektubu var. Yakup, Petrus'un mektupları var. Yuhanna'nın mektupları var ve Yahuda mektubu var. Ve nasıl tamamlanıyor İncil?
1: Vahiy bölümüyle tamamlanıyor. O da Yuhanna'nın, İsa'nın havarisi olan Yuhanna, 90 senelerinde Patmos adasında esir iken bir görüm görüyor ve o görümde özellikle dünyanın sonuyla ilgili ve son yargıyla ilgili çeşitli görümler görmektedir ve bunları kaleme döküyor.
0: Evet, böylece aslında 27 kitapçıktan, 27 bölümden oluşan ve aynı müjdeyi anlatan bir kitaptan bahsediyoruz. Ve bütün bu yazılar, bütün bu sözler Tanrı sözü olarak önümüzde durmaktadır. Şimdi Tanrı sözü olarak önümüzde durmaktadır diyoruz ama tabii Türkiye'deki bir vahiy kavramı ile düşünülen vahiy kavramı ile bizim Hristiyan olarak baktığımız, anladığımız vahiy kavramı arasında farklılıklar var. Belki Bu nedenle İncil'i kimin yazdığı ile ilgili de önemli bir soru karşımıza çıkıyor. Çünkü özellikle Türkiye'de yaygın görüş İsa Mesih'in bir peygamber olduğu ve bir peygamber olarak Tanrı'dan duyduğu, Allah'tan duyduğu vahiyi işte yazmanlar aracıyla kaleme alınması şeklinde bir beklenti var. Fakat İsa'ya geldiğinde, konu İsa olduğunda durum biraz farklılaşıyor. Çünkü İsa'nın kendisi aslında kelamında kendisini oluşturuyor.
1: Evet, aslında İslamiyet'le Hristiyanlık arasında vahiy konusunda büyük farklar var. İslamiyet'te peygamber Allah'tan doğrudan bir vahiy alır. Genellikle bir melek aracılığıyla ve çok pasif bir rol oynar. Bunları direkt duyduklarını kaleme alır.
0: Evet, motamot bir,
1: şekilde
0: yazar.
1: Ama İncil'de durum farklı çünkü İsa Mesih bir peygamber değil. İsa Mesih tanrısal vahiyin beden almış hali. Dolayısıyla Yuhanna da mesela der ki başlangıçta kelam vardı, kelam Tanrı ile birlikteydi ve kelam Tanrı'ydı. Ve daha sonra 14. ayette diyor ki kelam veya söz beden aldı ve aramızda yaşadı. Yani aslında İslami ilahiyatında hani Kur'an nasıl gökten inmiş tanrısal kelam olarak görülüyorsa aslında Hristiyanlıkta bunun tam karşılığı İsa Mesih'in kendisidir. Kendisi Tanrı kelamının beden almış halidir.
0: Yine de vahiy kavramı içerisinde de farklılıklar görülüyor. Şöyle ki bunu anlatmakta fayda var ki İncil metinlerini doğru anlayabilsin insanlar. Özellikle birbiriyle çelişkili gibi görülen ayetleri daha doğru anlayabilmeleri açısından önemli olduğunu düşünüyorum. O da yani bu motomot, Tanrı'dan duyulan sözlerin motomot kaleme alınışıyla Tanrı'nın kaleme almasını istediği peygamberlerde, geçmişteki peygamberlerde de aslında o farklılığı görüyoruz. Onların karakterini, konuşma tarzlarını, yapılarını, bütün bunları ele alıyor. Örneğin 1. Samuel kitabında, pardon 2. Samuel kitabında peygamber Natan'ın Davut peygamberle olan bir sohbeti var, bir diyaloğu var. Aslında sohbetin ana mesajı neydi? Davut'un zina ettiği ve bu zinadan dolayı ölüm cezasına Tanrı tarafından çarptırıldıydı. Ama tabii bir hem kral olan bir peygamberin karşısına geçip de işte sen Tanrı tarafından yargılandın ve ölümü hak ettin demek zordu. Bu nedenle ne yaptı? Bir hikaye anlattı ve o hikayenin ardından aslında Tanrı'nın vermek istediği mesajı verdi. Bunun gibi Tanrı'nın İncil'de gördüğümüz, kutsal kitabın tamamında gördüğümüz, eski antlaşma ve yeni antlaşmada gördüğümüz vahiy kavramında da derin bir farklılık var. Dolayısıyla neticede Tanrı'nın sözünü insanlara iletiyorlar ama kendi karakterlerini, kendi tarzlarını da ortaya koyuyorlar.
1: Evet, belki İncil ile Kur'an-ı Kerim arasındaki en büyük fark, İncil'i aslında biz bir külliye olarak düşünmemiz lazım. Çünkü her bir yazı aslında farklı bir kitleye, farklı bir dönemde, farklı ihtiyaçlardan dolayı farklı mesajlar, ana konular içermektedir. Dolayısıyla tek seferlik, tek bir kitleye, tek bir mesajla gönderilen yazılar değiller bunlar. Dolayısıyla İncil'i anlamak istiyorsak, müjdeleri anlamak istiyorsak, kiliselere yazılan mektupları anlamak istiyorsak biraz o bağlamı bilmemiz lazım. Hangi dönemde bunlar yazıldı? O kiliseler veya o kitleler hangi problemleri yaşıyorlardı ve bu yazar, İncil'in yazarı veya mektupların yazarı hangi konuları tanrısal ilhamın sayesinde ele alıyor ve bunları o kitleye açıklıyor. Bunları bilmek önemli.
0: Şimdi burada tabii önemli bir soru karşımıza çıkıyor. Çünkü Tanrı sözü olarak kabul edebilmesi için bir kitabın onun vahiy olması gerekiyor. İncil evet. için tabii sık sık kiliselerimizde duyduğumuz sorulardan bir tanesi işte Paulus tarafından ya da elçiler tarafından kaleme alınmış bir kitaptır. Tanrı'nın vahiy değildir şeklinde. Bunun üzerinde belki biraz konuşmalıyız.
1: Evet, aslında Pavlus'a ve havarilere yetki veren doğrudan İsa Mesih'tir. Dolayısıyla evet. İsa Mesih'in tanrısal vahiy olduğunu öngörüyorsak veya kabul ediyorsak aslında onların yazması, İsa Mesih'in onlara ilham ettiği mesajla yazması aslında pek bir problem teşkil etmemektedir. Birçok kişi için belki Pavlus en sıkıntılı kişi ama Pavlus'a baktığımızda özellikle Petrus'un mektuplarında 2. Petrus'ta Pavlus'tan bahseder ve onun mektuplarını kutsal yazı olarak tasdik eder, onaylar. Dolayısıyla buradan anlıyoruz ki havariler dahi aslında Pavlus'un yazılarını yetkisel yazılar olarak görüyorlardı.
0: Yani tabii bununla beraber kutsal ruhun rolü de ortaya çıkıyor burada. Tanrı'nın esinlemesidir diyor. Tanrı'nın esinlemesi olarak bizim karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla kutsal ruhun yönlendirdiği, bizzat İsa Mesih'in yetkilendirdiği ve İsa Mesih'in yapıp ettikleri, anlattıkları, öğrettiklerini kaleme alan, onun şahitleri, onun yanında duran, ona bakan insanların kaleme alışıydı. Ve tabii bu aynı zamanda çok titiz bir denetleme aşamasından geçtiğini de biliyoruz. Özellikle mesela Luka bölümüne bakarken göreceğiz. Luka ne diyor? Birçok kişi bunu denedi fakat yapamadı. Dolayısıyla demek ki titiz bir eleme ve yargı sistemi de vardı onun içerisinde.
1: Evet, şüphesiz özellikle bu ilham konusunda kutsal ruhun rolü tartışılmaz. İsa Mesih aslında çarmıha gerilmeden önce öğrencileriyle yaptığı son akşam yemeğinde diyor ki ben sizi öksüz bırakmayacağım. Kutsal ruhumu göndereceğim ve kutsal ruh size anlattığım her şeyi hatırlatacaktır. Dolayısıyla aslında bu ilahi vahiy veya ilahi ilhamın kaynağı kutsal ruhun kendisidir. Ve bütün havariler kutsal ruha dayanarak aslında kendi mesajlarını kaleme almaktadır.
0: Şimdi biraz ilerleyelim. Tabii kısacık program içerisinde her konuya değinmeye çalışıyoruz elimizden geldiğince. Ama dediğimiz gibi soru ve görüşlerinizi bize @radyomaranata ya da www.radyomaranata.com'dan ulaştırabilirsiniz. Dilimiz döndüğünce yanıtlamaya çalışırız. Yine de çok sorulan sorulardan bir tanesi ya da düşünülen şey, aslında pek öğretilmese de düşünülen şey şudur. İşte Tevrat ayrı bir kitaptır, Zebur ayrı bir kitaptır, İncil ayrı bir kitaptır. Ben hatırlıyorum bizim ilkokul dönemimizden itibaren bu tip bilgiler bazen net olarak bazen sübliminal olarak bizlere veriliyordu. Sanki Tanrı denemiş bir peygamber aracılığıyla başarılı olamamış, sonra bir daha denemiş başarılı olamamış ve sonunda bir daha denemiş başarılı olamamış ve sonunda başarılı olmuş gibi bir tablo ortaya çıkıyordu. Fakat işin aslı bu değil. Yani Tevrat, Zebur, İncil, peygamberlerin ve sözleri ve İncil tam bir bütünlük içerisinde, aslında bir kitap olarak bunu değerlendiriyorsak tamamına tek bir kitap demeliyiz ya da tek bir sürecin anlatımı, ifade edilişi diyebiliriz, öyle değil mi?
1: Evet, bu konuda aslında İsa Mesih'in bir sözü bence çok kilit. O diyor ki ben yasayı ortadan kaldırmak için değil, yasayı tamamlamak için geldim. Dolayısıyla ilk önce kendimizi sormamız lazım. Yasa ne hakkında? Peygamberlerin yazıları ne hakkında? Ve Tevrat'ı okuduğumuzda bir şey öğreniyoruz. Adem ve Havva'nın işlediği günahtan ötürü aslında bütün insanoğlu lanete uğramıştır. Ve bu lanetin özünde günah dediğimiz kavram vardır. Günah derken aslında sadece günahlı eylemleri kastetmiyoruz. Yani zina olsun veya para çalmak olsun veya evet, adam öldürme olsun. Günah dediğimizde aslında bu eylemlerin kaynağı olan benlikten bahsediyoruz.
0: Evet, Tanrı gibi olma isteği.
1: Aynen, aslında Adem ve Havva'nın günahı meyveden yemek değildi. Yılan Havva ile konuşurken diyor ki bu meyveden yerseniz Tanrı gibi olacaksınız. Evet. Dolayısıyla Havva'ya aynen, Havva'ya cazip gelen şey, ben Tanrı gibi olabilirsem o zaman hayatımda Tanrı'ya ihtiyaç yoktur. Ve ben merkezli bir hayat sürdürmeye başlıyorlar ve böylece Tanrı'nın kutsallığından ayrılmış oluyorlar. Bu onları bir lanete götürüyor. Fakat Tanrı onları bu halde bırakmak istemiyor. Dolayısıyla aslında Tevrat'ın başından beri, eğer Yaratılış 3. bölümü okuyacak olursak, ilk mesihsel vaati görüyoruz. O mesihsel vaat nedir? Kadının tohumundan gelecek biri yılanın başını ezecek diyor. Yılan onun topuğuna saldıracak. Ama kadının tohumundan gelen yılanın, yani şeytanın başını ezecek.
0: Evet.
1: Dolayısıyla Tevrat
0: İsa bir bakireden doğmuş.
1: Evet. Şimdi bunu hatırlayalım. Bu arada bu tohum kelimesi İbranice'de çok ilginç. Çünkü o tohum kelimesi genellikle erkekler için kullanılan bir kelimedir. Ama bir kadın için kullanılması zaten istisna.

0: özel kılan şey de bu.
1: Ve ciddi bir ayrım aslında bu noktada. Şimdi bir diğer konu var. Aslında iki önemli konu var bu yazılışıyla ilgili veya İncil'in kendisiyle ilgili konuşabileceğimiz. Onlardan bir tanesi, araya gitmeden önce belki kısaca buna değinebiliriz. Hangi dilde yazıldı? Yani orijinal dili neydi sorusu var. Grekçeydi, eski Yunanca.
0: Evet, doğrudur.
1: Onu belirtelim. Eski Yunanca'da yazılmıştır ve bugün günümüze tercüme edilen bütün dillerdeki tercümeler kendi orijinal metinlerden alınmıştır. Yani işte bir dilden bir diğerine çevrilmiş, sonra o dilden diğerine çevrilmiş şeklinde değil. Hepsi merkez olan o ilk nüshalardan, elimizde bulunan ilk nüshalardan alınmış ve her dile, aslında dünyada en çok dile çevrilen kitap olarak da karşımıza çıkmaktadır diyelim. Ve ikinci bölüme İznik Konseyi ile başlayacağız. Çok önemli bir konu. O da çok konuşulan bir konu. İznik Konseyi'nde gerçekten İncil'ler seçildi mi? Yoksa İznik Konseyi'nin asıl amacı neydi diyeceğiz. Kısa bir ara sizden rica ediyoruz. Döndükten sonra devam edeceğiz kaldığımız yerden.

0: Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.
1: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
2: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
3: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
2: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
3: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
2: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
4: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
5: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.
6: Maranata.
7: Değerli dinleyicilerimiz, aradan sonra tekrar beraberiz. Aradan önce aslında İncil'in özgün dili, Grekçe hakkında bahsediyorduk. Aslında bu konu çok önemli bir konu çünkü kimilerimiz zannediyor ki aslında İncil'in ilk tebliğ şekli Aramice veya İbranice'ydi. Ama Elçilerin İşlerine baktığımızda aslında ilk sözlü tebliğinin, Petrus tarafından yapılan sözlü tebliğinin Grekçe olduğunu görüyoruz. Bunu nereden anlıyoruz? Çünkü bu ilk tebliğ esnasında Roma viyaletlerinin çeşitli bölgelerinden, işte Kapadokya'dan, Galatya'dan, Pontus'tan, İskenderiye'den olsun Kudüs'e, Yeruşalim'e hac için gitmiş olan kişiler var. Ve bunların hepsi diyor ki kendi dilimizde biz aslında bu mesajı işitmekteyiz. Dolayısıyla başlangıçtan beri aslında sözlü tebliğ geleneği bile Grekçe olmuştur. Ve bu yaklaşık bir 20-30 sene gibi bir süre ile devam etmiştir. Ta ki bunların hani kaleme alınması özellikle sonraki nesiller için uygun görüldü ve bu şekilde Grekçe'de İncil yazılmaya başlandı.
8: Tabii çok yaygın bir dil olması açısından, birçok kitleye de hitap ediyor olması açısından da önemliydi.
7: Tabii Grekçe o dönem bugünkü İngilizce gibiydi aslında, dünyanın en çok kullanılan dili.
8: Diliydi, evet.
7: Halk dili yani dünyanın genelinde ve aslında birçok İbrani kişi de Grekçe biliyordu ikinci dil olarak.
8: Evet, yani ticaretin döndüğü, eğitimin yapıldığı platformlarda çok kullanılan bir dildi. Bu nedenle de bu dille çevrildi. Şimdi

0: Araya gitmeden önce İznik Konseyi'yle devam edeceğimizi söyledik. Unutmadık, İznik Konseyi'ne geçeceğiz. O önemli bir konu. Zira Türkiye'de birçok insan İncil'in deformasyonundan, İncil'in işte din adamları tarafından değiştirildiğinden, İncil'in aslında çok fazla İncil olduğunu ama bu İncil'lerin işte bu İznik Konseyi'nde hatta bir iddia vardı. Bir masa üstüne koydular, salladılar masayı, ondan sonra masanın üstünde kalanları kabul ettiler gibi, böyle çok absürt, akla sığmayacak iddialar vardı. O yüzden bu İznik Konseyi'ne değinmeden geçmek, İncil'in metinleri üzerinde durmak, düşünmekte çok doğru görmüyorum. Şimdi İznik Konseyi'nin toplanış amacı neydi? Belki oradan başlayabiliriz. Sonra adım adım aslında oradaki amacın ne olduğunu anlama şansımız olur.
1: Evet, maalesef ülkemizde özellikle İznik Konsili hakkında çok yanlış bilgiler var ve bunların kaynağını kimisi yani aslında fazla bilmiyoruz ama hani rivayete göre masa sallandı, ondan sonra 4 tane İncil kaldı masanın üstünde, ondan evet, sonra bunlar seçildi, diğerleri hani reddedildi gibilerinden. Ama aslında İznik Konsili'nin toplanma amacı, Arius diye bir sapkın ilahiyatçı veya papaz var. Ve onun öğretilerini değerlendirme ve aforoz etmek için aslında toplanıyorlar.
0: Evet, Konstantin tarafından bu konsül davet ediliyor.
1: Evet.
0: Binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşiyor. Binlerce din adamının katılımıyla.
1: Şimdi ilginç olan şu, aslında Arius ya da diğerleri İsa Mesih'in kelam doğasını reddetmiyor. Arius'un aslında anlatmak istediği olay şu. İlahi kelam ezeli değildir, yaratılmıştır. Dolayısıyla bundan dolayı aslında tartışmalar başlıyor. Yani Arius'un noktası şu, kelam Allah'la veya Tanrı'yla beraber ezeli bir ortaklığa sahip değildir. Kelam Tanrı tarafından sonradan yaratıldı. Dolayısıyla tartışılan konu buydu.
0: Ama ve tartışma kendisi, metinleri bugün elimizde bulunan İncil'in kendisiydi.
1: Tabii ki, yani her iki taraf aslında şu anki İncil'i kullanıyorlardı. Arius da şu anki İncil'i kullanıyordu.
0: Evet, evet.
1: Farklı bir İncil kullanmıyordu kendi argümanlarını savunmak için. Şimdi konsil hakkında aslında farklı kayıtlarımız var. Bunların en eskisi konsile katılmış iki kişi. Biri Athanasius, diğeri Eusebius. İkisi de konsilde bulunuyordu. 3 tane kayıt
0: da... Yazman olarak, evet.
1: Tabii 3 tane kayıt da bu nesilden sonraki nesile ait kayıtlarda bulunmaktadır. Yani en eski 5 kayıt aslında hiçbir yerde İncil'in kararlaştırılması konusundan bahsetmiyor.
0: Evet.
1: Kaldı ki şöyle bir durum var. Yani günümüzde çeşitli müzeleri ziyaret edecek olursak, işte Barcelona'da olsun veya İngiltere'de olsun... orada müzelerde İncil'in el yazmalarını bulmak mümkün. En eski el yazmaları.
0: Evet, halka açık olarak sergilenmektedir.
1: Tabii, mesela P52 adında bir İncil el yazması var. Yuhanna bölümünden bir alıntı içermektedir. Buna verilen tarih milattan sonra 120 senesi ve John Reynolds Kütüphanesi Manchester, İngiltere. İngiltere Manchester'da sergilenmektedir. Başka mesela el yazmaları P66, bu da Yuhanna'nın bir kısmını içeriyor. Bu İsviçre'de. Buna verilen tarih yine 125-150 senesi arası.
0: Şimdi İznik Konseyi 3. yüzyılda toplanan bir
1: konseydir. Tabii İznik Konseyi bu 325 yılında.
0: Yaklaşık 200-250 yıl önce, 200 yıl önce bulunmuş nüshalardan bahsediyoruz.
1: Tabii bu nüshalar İznik Konsülü'nden 150 ila 200 sene önce ait olan nüshalar, bu müzelerde sergilenen. Bir başka önemli nüsha mesela Pavlus'un yazdığı 10 mektubu hemen hemen tümüyle içeren P46. Buna verilen tarih 150-175 arası ve Michigan Üniversitesi'nde, ABD'de bulunmaktadır. Yani aslında basit bir Google aramadan çeşitli listelere ulaşılabilir bu kodeksler hakkında veya bu el yazmaları hakkında. Ve çok açık bir şey görüyoruz ki aslında bunların hepsi İznik Konsülü'nden yaklaşık 150-200 sene önceye ait. Bu ne gösteriyor? Zaten 2. yüzyılın başlarında şu anki kullandığımız mevcut İncil kullanılıyordu. Yani arada aslında değişen pek bir şey olmadı.
0: Evet, dolayısıyla bu İznik Konseyi'nin toplanış amacı Arius ismindeki bir din adamının İsa Mesih'in kendisiyle ilgili bazı iddiaları. Bu iddiaları yine de elimizdeki İncil metinlerine dayandırarak ispatlamaya ve bunu ortaya koymaya çalıştı. Zaten İznik Konseyi bittikten sonra bir inanç açıklaması yapıldı. Yani konseyin verdiği karar bir inanç açıklaması olarak ortaya çıktı ve o inanç açıklaması içerisinde baktığımızda İncil metinleriyle ilgili herhangi bir ifade yoktur. O da çok basit bir Google aramasıyla İznik Konseyi'nin sonuçları üzerinde bakılabilir. Ve orada özellikle de İsa'nın tanrılığı üzerinde ve onun o kimliği üzerinde de duruluyor.
1: Şimdi tabii burada belki çeşitli izleyicilerimizin bir itirazı olabilir. Mesela kimi diyecekse işte Barnaba İncil'inden bahsetmediniz, işte Thomas İncil'inden bahsetmediniz vesaire
0: bahsederiz,
1: gibi.
0: Bahsederiz onlardan.
1: Bahsedebiliriz tabii ama şimdi neden bu İncil'leri okumuyoruz veya hakiki olarak kabul etmiyoruz? Aslında bunun çok basit bir açıklaması var. Bir keresinde bir uçuşa yetişmem lazımdı. Taksiye bindim. Sabiha Gökçen Havalimanı'na gidiyordum. Taksiden indim, parayı verdim, para üstünü aldım. Havalimanındayken o 10 liralık para üstünü bir büfede kullanmak istedim. Bir baktım ki kazık yedim yani.
0: Sahte miymiş para?
1: Sahte bir 10 lira verdi bana taksici. Sonra fark ettim ki gerçekten sahte. Neden? İşte bandı yok. İşte bu Atatürk yansıması filan yok.
0: Dikkatli yani, bakmayınca.
1: Tabii yani çeşitli izler vardır değil mi o banknotta? Hani bunun hakiki olup olmadığını bize açıklayan. Yani dolayısıyla bu yazılarla aynı şeyi diyebiliriz. Mesela çok mest edilen Barnaba İncil'i aslında orta çağlarda yazılmış bir İncil.
0: Evet.
1: Yani dolayısıyla bunun hakiki olması olanaksız. Çünkü havarilerin yaşamadığı bir dönem 1000 sene sonrasına kaleme alınmış.
0: O Türkiye'de çok olan bir şey. Özellikle evet. Gazeteler, basın işte bir İncil bulundu, gerçek İncil bulundu gibi haberler yapıyorlar. Tabii yani... bir arkeolojik kazıda bir şey bulunuyor bununla ilgili.
1: Evet, aslında bir kitap buldular ama bu kitabın
0: ne olduğu üzerinde sonradan haber yapılmıyor. Evet.
1: Evet, bu kitaba çeşitli tarihler veriliyor. Kimi 7. yüzyıl diyor, kimi 8. yüzyıl diyor. Aslında sorun başlı başına kitap olması. Çünkü İncil'in yazıldığı dönemde kitap diye bir şey yok. Henüz kitaplar icat edilmedi. Bunlar bireysel tomar olarak mevcut ve bu tomarlar kiliseden kiliseye dolaşıyor veya kişiden kişiye dolaşıyor.
0: Evet, ciltlenmiş bir kitap şeklinde.
1: Ta ki 3. yüzyılda bu kodeks dediğimiz yani bu tomarların ciltlenmesi başlıyor ve 4. yüzyıldan itibaren kitap diye bir şey ortaya çıkıyor. Dolayısıyla aslında kitaplar İncil sağ olsun ortaya çıktı. O da başka bir dipnot tabii.
0: Evet.
1: Ama zaten böyle bir kitap, resimli kitap göstermeleri, bunu hakiki İncil olarak yansıtmaları veya lanse etmeleri başlı başına bir hata. Çünkü İncil'in yazıldığı dönemde kitap dahi bir şey yoktu yani.
0: Tabii aynı zamanda örneğin Barnabas İncil'ini okuduğunuz zamanlarda bir takım orada bahsi geçen yerler, konumlar, durumlarda tarihi kaynaklarla örtüşmediği de açık ve net bir şekilde ortaya konuyor. Yani aslında problem şudur Türkiye'de. İşte gazeteler gerçek İncil bulunduğu haberleri yapıyorlar. Barnabas İncil'i bulunduğu, gerçek İncil bulunduğu haberleri yapıyorlar. Tabii bir şey bulunuyor. Sonra tarihçiler, arkeologlar bunun araştırmalarını yapıyorlar ve o bulgular yeniden yayınlanmıyor. Yayınlanmayınca insanların aklında otomatik olarak kalan şey ah buldular saklıyorlar şimdi gibi bir tuhaf bir durum ortaya çıkıyor. Ama aslında durum öyle değil.
1: Bunun dışında bir de apokrif metinler dediğimiz var. Hani bu Thomas İncil'i veya Yahuda İncil'i evet. Veya Mecdelli Meryem İncil'i. Kimisi düşünüyor ki yani aslında hakiki İncil'ler bunlar ama tekrar aynı sınavdan başarısız çıkıyorlar. Çünkü bunlar da 2. 3. yüzyılda yazılmış metinler. Havarisel yetki taşımıyorlar yani havariler tarafından yazılmadı ve aslında öğretilerine baktığımızda aslında İsa'nın öğretileriyle uzaktan yakından hiçbir ilgileri yok. Çoğu Gnostikçi akımın ürünleri. Gnostikçiler Tanrı'nın aslında kötü bir varlık olduğunu, fiziki dünyayı yarattığı için Tanrı'yı kötü bir varlık olarak görüyorlardı. Yani eğer ki bu İncil'leri biz hakiki olarak kabul ediyorsak o zaman Tanrı'nın da bir canavar olduğunu kabul etmemiz lazım.
0: Ki o söz konusu olamaz.
1: O da söz konusu olamaz. Zaten çok ezoterik öğretilere sahiptir. Thomas İncil'inin son ayetleri ilginç bir diyaloğa ilginç bir diyalog bulunduruyor. Petrus ve İsa aralarında konuşuyor ve Petrus Mecdelli Meryem'e işaret ederek İsa'ya şunu soruyor. Ona ne olacak diye ve İsa Mesih şöyle karşılık veriyor. Kadınlar erkeğe dönüşmeden göklerin egemenliğine giremezler. Yani böyle ezoterik İncil'le uzaktan yakından hiçbir ilgisi olmayan öğretiler içermektedirler. Kaldı ki çok geç bir dönemde yazılmıştır.
0: Ve aynı zamanda şu da bir gerçektir. Biz bir metnin gerçekten Tanrı sözünün olduğunu nasıl kabul edebiliriz? Birincisi Tanrı sözü kendi içerisinde bir çelişki oluşturmaz. Tanrı insan değil ki fikrini değiştirsin. Tanrı insan değil ki bakış açısını değiştirsin. Dolayısıyla dün, bugün ve sonsuza dek aynı olan Tanrıysa o halde bize olan yaklaşımları da onun ifadeleri de öyle olacaktır. Bu nedenle bugün elimizde bulunan İncil'in doğruluğunu anlayabilmemizin bir diğer yolu, kutsal kitabın diğer bütün metinleriyle tam bir uyum ve birlik içerisinde olması da diyebiliriz. Diyelim, o yüzden bu kutsal kitabın içerisinde eski ve yeni antlaşma olarak nitelendirdiğimiz kitabın mukaddesin içerisinde birbiriyle çelişen herhangi bir durum ve olgu yoktur. Şimdi bu güvenilirliği konusunda da aslında biraz konuştuk. Biraz bahsettin az önce. Yani müzelerde işte arkeologların, tarihçilerin bulguları net bir şekilde elimizdedir. O nedenle biz güvenebilir miyiz bu kitabın gerçekten Tanrı sözü olduğuna?
1: Şimdi şöyle bir ilginç veri vereyim size. Antik dokümanlar arasında İncil günümüze ulaşan en fazla nüsa bulunduran dokümandır. 5000'i aşan nüsa var İncil'le ilgili. Mesela Yunan filozoflarının veya Roma döneminde yazılan eserlerin nüshalarına, yani günümüze ulaşan nüshalarına bakacak olursak sayı çok çok daha az. Kaldı ki şöyle ilginç bir durum da var. Mesela Homeros'un İlyadası'nı hepimiz duymuşuzdur.
0: Evet.
1: Homeros'un İlyadası, yani orada bahsedilen olaylar milattan önce 11. 12. yüzyıla ait. Homeros bunu milattan önce 5. yüzyılda yazıyor. Pardon, 8. yüzyılda yazıyor ama en eski nüshası milattan önce 4. yüzyıla ait. Yani aradan neredeyse 1000 sene geçmiş. Ama hiç kimse Homeros'un hani İlyada'yı yazmadı diye şeyde bulunuyor, tenkitte bulunmuyor. Ama nedense İncil konu oldu mu hemen bir çifte standart söz konusu. Aslında İncil ilk tebliğ edilişiyle ilk yazı tarihi arasında belki 20 sene, 30 sene bilmediğimiz 30 sene vardır. Hı hı. Ve en eski nüshasına kadar belki bir 30-40 sene daha var. Dolayısıyla çok daha küçük rakamlardan bahsediyoruz. Çok daha büyük sayıda rakamlardan bahsediyoruz nüsha olarak. Bu ne demek oluyor? Aslında çok daha güvenilir bir
0: elçiler, havariler bunun bir şekilde takipçisi ve izleyicisi oldu. Zira bu metinlerde yazan ayetlere sadık kalabilmek uğruna öldürüldüler. Dolayısıyla hani sadece bir yalanın arkasında birçok şey yapabilir insanlar ama ölümü göze almak, reddedilmeyi göze almak bu başka bir konudur. Dolayısıyla güvenilir metinlerdir İncil nüshaları.
1: Tabii. Şimdi, ve yani aslında günümüzde eğer hala bununla ilgili kuşku duyanlar varsa, dediğim gibi bu orijinal nüshalarının dillerini, Grekçe olan dillerini günümüzdeki İncil ile karşılaştırabilirler. Hani bir fark o var mı yok mu, bir şey eksiltildi mi eksiltilmedi mi? Gönül rahatlığıyla araştırabilirler.
0: Evet. Zaten artık teknoloji de ilerledi, eskisi gibi değil. Dil bilmeye de gerek yok artık. Dolayısıyla birçok çeviri aparatı var internet içerisinde ve buradan rahat rahat buna bakabilirler. Peki, şimdi tabii bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarım saat içerisinde olabildiğince İncil'in nasıl yazıldığı ve asıl da onun içeriğinin ne olduğu üzerinde konuştuk. Aynı zamanda tabii sıkça karşılaştığımız sorulara da yanıt vermeye gayret ettik. Şöyle bitirmek istiyorum iznin olursa. Yeni antlaşmanın genel mesajı, ki bugünkü bir giriş niteliğindeydi bu program. Yeni antlaşmanın genel mesajı çok net bir şekilde İsa Mesih'in kendisidir. İsa Mesih'in yapıp ettikleri, İsa Mesih'in söylemleri, İsa Mesih'in yaşam biçimi, İsa Mesih'in düşünme tarzı, İsa Mesih'in çarmıh üzerinde gerçekleştirdiği olağanüstü iştir. Ölümü, ölümden dirilişidir, göğe yükselişidir ve en büyük vaat bir gün tekrar geri geleceğidir. Önümüzdeki programlarda tek tek bu kitapları incelerken bu konulara daha da fazla değineceğiz. O yüzden İncil bir kitap ismi değildir. Müjde İsa Mesih'in kendisidir diyelim. Eklemek istediğim bir şey varsa alayım. Yavaş yavaş sonuna geldik programımızın.
1: Evet, bence bu güzel bir özet aslında.
0: Peki, bir sonraki programda görüşmek dileğiyle diliyoruz.
1: Ben Mark Madrigal.
0: Ben Emre Karali. Tekrar sizlerle beraber oluncaya dek hoşça kalın.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
3: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
3: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
4: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
5: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.
6: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.
7: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
8: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
9: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
7: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
10: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
11: Ne istiyorsan o senin.
3: Peki gerçekten öyle mi?
12: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
3: Evren bizi dinliyor mu?
12: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
3: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
12: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
13: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden.

Ey kutsal Tanrımız! Sana ait olanı hiç kimse senin elinden alamaz. Biz de sana iman ettik ve sana güvendik. Rab, biz sana aitiz. Sesini duyup süründen ayrılmayalım diye bize yardım et. Öyle ki sonsuz yaşamı alalım ve mahvolmayalım. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
1: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
2: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
0: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
3: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
4: Ne istiyorsan o senin.
5: Peki gerçekten öyle mi?
6: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
5: Evren bizi dinliyor mu?
6: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
5: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
6: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
5: Daha iyi bir sen programı başlıyor. Merhaba sevgili Radyo Maranata dinleyicileri. Daha iyi bir sen programına hoş geldiniz. Ben Semra.
7: Hoş geldiniz, ben Aydın.
5: Daha iyi bir sen kulağa nasıl geliyor? Daha özgüvenli, daha üretken, daha kararlı, daha mutlu biri. Peki gerçekten ulaşabiliyor muyuz o kişiye?
7: Her yerden şu çağrıyı duyuyoruz. Kendini geliştir, sınırlarını zorla, potansiyelini ortaya çıkar. Ama kendimizin en iyi versiyonuna ulaşmak gerçekten mümkün mü? Yoksa bu bitmeyen bir yarış mı?
5: Bugünkü dünyada gelişim sadece bir tercih değil, neredeyse bir zorunluluk. Ama bu yolda yürürken bazı sorular kendini dayatıyor. Niçin gelişiyorum? Kime göre gelişiyorum? Ve gerçekten daha iyi mi oluyorum?
7: Bu program serimizde tüm bu soruları masaya yatırıyoruz. Modern kişisel gelişim öğretilerini, deneyimleri ve içsel yolculukları konuşuyoruz. Cevap aramaktan çok doğru soruyu sormayı hedefliyoruz.
5: Çünkü bazen daha iyi bir sen olmak için önce sen kimsin sorusuna cevap bulmak gerekiyor.
7: Programımıza geçmeden önce bizleri sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bulabileceğinizi, oradan bizi takip edebileceğinizi hatırlatalım. Aynı şekilde hem programımızla ilgili sorularınız varsa hem de Hristiyanlık inancıyla ilgili sorularınız varsa soru@radyomaranata.com e-posta adresinden bize bir e-posta bırakabilirsiniz, bize oradan ulaşabilirsiniz. Onu hatırlatmış olalım. Bugünkü konumuz yeniliklere açık olmak olacak. Yeniliklere açık olma konusu hakkında konuşacağız. Kişisel gelişimin konularından birisi olacak. Yeniliklere açık olmak konusunu bugün ele alacağız.
5: Evet, bununla ilgili birçok şey duyuyoruz. Hayatın kontrolünü ele al, eski seni bırak, yepyeni bir sen yarat, değişim şart, yenilik senin ellerinde gibi.
7: Hı hı. Evet ve artık motivasyon mesajları aslında bugün bize farklı kanallardan verilen motivasyon mesajları da böyle gerçekten. İlk adımı sen at, kendini yeniden inşa et, hayatını sen tasarla. Ama baktığımız zaman gerçek şu ki İnsan yorgun durumda, yani kalbi kırık durumda, zihni belki dağınık durumda, özellikle modern çağda ve nereden başlayacağını bile bilmiyor.
5: Evet Aydın, kesinlikle haklısın. Çoğu kişi hayatında bir şeyleri değiştirmeye çalışıyor. Yeni bir kariyer, yeni bir şehir, yeni bir ilişki gibi aslında. Ama bir şey değişmiyor. İnsanın içindeki o yorgunluk bir türlü gitmiyor.
7: Hı hı. Çünkü aslında Semra, yani baktığımız zaman içsel dönüşüm dıştan gelen bir şey değil. Biz dışta arıyoruz genelde ama halbuki içsel dönüşüm adı üstünde olduğu gibi içten gelen bir şey. Yani belki biz bugün halının üstünü süpürüyor gibi gözüküyor olabiliriz ama halbuki halının altında hala kir olabilir. Yani bir örnek vermek gerekirse. Yani buradaki bizim durumumuz da belki biz dıştan kendimizi değiştirmeye çalışıyoruz. Ama yüreğimiz kirli olabilir, yüreğimiz yorgun olabilir. Asıl halledilmesi gereken, asıl aslında çözülmesi gereken alan orada yürekle alakalı.
5: Evet, aslında seküler yaşama baktığımızda kişisel gelişimde yeniliklere açık olmak önemli. Büyümenin ve ilerlemenin temel becerilerinden biri olarak görülüyor. Bunun için, yani yeniliklere açık olmak için esneklik gerekiyor. Çünkü değişen şartlara hızlıca uyum sağlamak gerekiyor. Öğrenmeye istekli olmak gerekiyor. Yeni fikirler, yöntemler, teknolojiler çıkıyor her gün. Risk almak gerekiyor çünkü konfor alanından çıkıp fırsatları değerlendirmek evet. De gerekiyor. Yaratıcılık lazım, yeni bakış açıları geliştirmek lazım. Bu anlayışta yenilik kişisel ve profesyonel gelişim fırsatlarını yakalamak için bir araç gibi görülüyor evet. Aslında seküler yaşama baktığımızda.
7: Evet Semra, yani seküler dünyanın bize sunduğu kişisel gelişim öğretilerinden birisi işte yeniliklere açık olma konusunda bahsettiğin noktalar var. Ama tabii bu noktaların da sınırları var aslında. Seküler yaklaşımın sınırları olduğunu görüyoruz. Çünkü baktığımız zaman her yenilik doğru gibi bize sanki lanse ediliyor. Yani yeniliklere açık olalım dediğimiz zaman aslında sanki yeniliklerin sınırı yokmuş ya da yapacağımız her yenilik doğruymuş gibi algılıyor olabiliriz. Ama halbuki her yenilik doğru değildir. Her yeni fikir faydalı ve güvenilir olmayabilir. Ve sorgusuz bunu kabul etmemiz aslında bizi zarara uğratabilir. Bugün sanki bugünkü sistemde biraz daha insanlar o tarafı çok düşünmüyorlar. Sadece yenilik olsun yeter gibi düşünüyorlar. Hı-hı. Ama halbuki bunun sorgulanması gereken bir tarafı olduğunu da hatırlamamız gerekiyor. Ve yönsüz bir değişime bu bizi götürebilir. Yani seküler yaklaşımın sınırlarına baktığımız zaman yönsüz bir değişim olabilir. Doğru temele dayanmayan, doğru yöne dayanmayan, insanı yanlış yönlere götüren bir değişim bize sunabilir. Ve baktığımız zaman en önemlisi bence kişisel gelişim öğretilerinde, seküler dünyanın kişisel gelişim öğretilerindeki yeniliklere açık olma konusundaki motivasyon, altta yatan temel motivasyon çoğunlukla bencildir. Yani çünkü baktığımız zaman sadece bizle alakalıdır. Belki evet çoğunlukla kariyer, maddi kazanç veya kişisel tatmin için isteniyor olabilir. Ama hep ben vardır. Yani benle beraber toplum ya da benle beraber çevremden ziyade sadece ben vardır. Çoğunlukla bencil olabilir ve bu bizi de bencilliğe de götürebilir aslında.
5: Evet Aydın. Bazen de aslında yenilik dediğimiz şey sadece kaçış oluyor. Bu geçmişimi silerim, unuturum, üstüne yenisini yazarım. Ama geçmiş kendini başka bir şekilde yeniden hatırlatıyor insanı.
7: Kesinlikle öyle. Az önce bahsetmeye çalıştığım gibi hani belki dıştan bir şeyi değiştirmeye çalışıyoruz. İşte dıştan badana yapmaya çalışıyoruz. Aslında İsa'nın verdiği bir örnek var İncil'de. Badanalı mezarlar diye. Aslında dıştan belki badana yapıyoruz mezarı ama içinde ne var? Ölü var aslında. Bugün bizim de durumumuz böyle olabilir gerçekten. Bahsettiğin gibi o içimizdeki ölü o şeylerden kaçıyor olabiliriz. Bunu yaparken bir maske ya da makyaj yapıyor olabiliriz ama halbuki o orada durmakta aslında. Ve bugün o zaman bizim ihtiyacımız olan şey yenilenme, yeni fikirlere açık olma konusunda belki şu kavrama girmek gerekecek. Değişim ve dönüşüm kavramlarına girmek gerekecek. Çünkü aslında baktığımız zaman evet bize değişmemiz gerektiği öğretiliyor. Yani yenilenme, yeni bir şey olsun, değiş, her gün yeniye doğru git. Her gün yeni bir şeyler dene. Kişisel gelişimde bu öğretiliyor günümüzde. Ama halbuki dönüşüm tam anlamıyla aslında bence anlaşılmıyor gibi. Yani değişim evet öğretiliyor ama dönüşüm konusu tam anlamıyla etkili olarak aktarılmıyor gibime geliyor. Halbuki değişimle dönüşüm arasındaki çok kritik bir fark var. Çünkü değişim dışta gözüken bir şey. Yani hı hı. Bir şeyin değiştiğini nasıl anlıyoruz? Dıştan baktığımız zaman anlıyoruz. İşte şu binanın ön cephesini değiştirdiler örneğin. Yani dıştan baktığım zaman anlayabileceğim bir şey. Dışla ilgili bir şey değişim daha çok. Ama dönüşüm İçten başlayan bir şey, içten dışa doğru sirayet eden bir şey ve aslında bizim istediğimiz ve asıl yeniliklere açık olma durumundaki durum içten gelen yani dönüşümle alakalı durum.
5: Evet Aydın, çok önemli bir noktaya değindin gerçekten. Seküler sisteme baktığımızda da daha çok değiş dediğini görüyoruz ama o kadar çok değişiyoruz ki ya da işte değişmemiz gerektiğini düşünüyoruz ki bir yerden sonra ben kimim sorusunun cevabı da aslında kalmıyor hayatlarımızın içerisinde. ama senin de bahsettiğin gibi her yenilik doğru değil. Yeniliğe açık olmak evet çok kıymetli, güzel ama yönsüz bir değişim insanı başka çıkmazlara da sürükleyebilir. Bu yüzden aslında Hristiyan bakış açısı bize şunu soruyor. Bu yenilik Tanrı'dan mı?
7: Evet bugün aslında yeniye doğru koşarken ya da dişsel anlamda kendimizi yenilemeye çalışırken özle bağımızı kaybediyor olabiliriz aslında. Yani bugün seküler kişisel gelişim öğretilerinden ilgileniyorsak bunu rehber ediniyorsak yeniye doğru koşarken bir yandan özle bağımızı kaybedebiliriz. Ve sen çok güzel bir şey söyledin orada aslında ben kimim sorusunun cevabı o zaman iyice silikleşebilir bizim için. Ama Tanrı'nın isteği, Tanrı'nın yeniliği bizi biz olmaktan çıkaran yani asıl özümüzden biz olmaktan kastım asıl özümüzden yaratılıştaki o asıl özümüzden çıkaran değil halbuki bizi kendi o yarattığı kişi olmaya geri götüren bir şey. Yani aslında kimliğimizi bulmaya bizi geri götüren bir şey. Bunu hatırlamak gerekiyor. Yani demek ki Tanrı'nın sağladığı yenilenme, Tanrı'nın sağladığı yeniliklere açık olma durumu bize kimliğimizi hatırlatan bir şey. Bizi silikleştiren, kimliğimizden uzaklaştıran değil, bize kimliğimizi hatırlatan bir şey. Ve biz Tanrı'nın yaptığı yeni şeye açık olmalıyız. Mesela Kutsal Kitap'ta çok güzel bir bölüm var. Yeşaya bölümünün 43. bölüm 19. ayet. Yeşaya 43 19'da şöyle söylüyor, diyor ki: "Bakın, yeni bir şey yapıyorum. Olmaya başladı bile. Fark etmiyor musunuz? Çölde yol, kurak topraklarda ırmaklar yapacağım." diye söylüyor ve sık sık aslında kutsal kitapta Tanrı gerçekten yeni işler yaparak, yeni şeyler yaparak, yenileyerek karşımıza çıkıyor. Yani ortada bir en büyük bunun örneğini, ortadaki o günah problemini, Tanrı'nın, tüm insanlığın Tanrı'dan uzak olma durumunun, Tanrı'ya isyan etmiş olma durumunun Mesih'te yenilendiğini mesela görüyoruz. Ama bununla beraber sık sık Tanrı yeni işler yapıyor kutsal kitapta ve imanları da yeniliklere gerçekten açık olmaya çağırıyor kendisi. Yaşam içerisinde her zaman yeniliklere, onun yaptığı yeniliklere hazır olmamız gerektiğini ve hatırlamamız gerektiğini, olup bitenlerin üzerinde değil aslında onun yapacağı yenilikler üzerinde düşünmemiz gerektiğini bize öğretiyor. Evet, hatırladığımız zaman Tanrı'nın yaptığı yenilik o zaman Rabbin planına uygun olan, yani aslında kendi planına uygun olan yenilikleri Tanrı bizim yaşamımızda yapıyor. Ve o zaman bu yenilikler yaşamımızı dönüştürüyor ve sadece yüzeysel değil, aslında bir şekilde hem kimliğimizi kaybetmemize sebebiyet verecek şekilde içi değiştirmeyen, içi dönüştürmeyen, sadece dışı değiştiren bir şey değil, yüzeysel değil, aslında kalıcı bir değişimi bize sağlıyor ve doğrudan Tanrı'nın doğruluğunun ve sevgisiyle uyumlu olduğunu görüyoruz. O zaman Tanrı'nın sağladığı yenilenme ve değişim aynı şekilde onun doğruluğu, karakteri ve sevgisiyle de uyumlu bir yandan. Ve Tanrı'nın bizden beklediği durum, yani onun bizden beklediği yeniliklere açık olmamız durumu, sadece modern fikirleri değil, onun ruhsal yönlendirmesini sahiplenmek, kucaklanmak, onunla kişisel bir ilişkiye sahip olmak, o kişisel ilişkiden doğan durumda aslında onun bizi yönlendirmesine izin vermek ve onun yaptığı yeniliklerin farkında olmak ve bunları hatırlayarak aslında ilerlemek. O zaman kutsal kitabın bakış açısı bizi hem bencil bir durumdan hem aslında zarar göreceğimiz bir durumdan çıkartıp Tanrı'nın sağladığı yenilikler üzerine düşünmeye bizi itiyor.
5: Evet Aydın, aslında hayatın içerisinde birçok öğreti, yenilik, yenilenmeye dair birçok şey var. İnsanlara aslında empoze edilen. Ama biz neye göre yenileniyoruz? Bu çok önemli. Çünkü az önce senin de söylediğin gibi Tanrı'nın yaptığı yeni şeylere açık olmamız gerekiyor. Peki neden bu böyle olmalı? Çünkü seküler yaşamla aslında Tanrı'nın istediği o Hristiyan bakış açısıyla baktığımızda yenilenmek arasında keskin çizgiler de var. Belki biraz ondan bahsedebiliriz ve daha iyi anlaşılır diye düşünüyorum. Çünkü seküler yaşamda yenilik fırsat odaklı oluyor. Ama Hristiyan bakış açısında yenilik Tanrı'nın planı odaklı oluyor. Evet.
7: Aynı şekilde baktığımız zaman seküler yaklaşımda aslında yenilik, yenilenme, yeniliklere açık olma durumu, onun altında yatan motivasyon kişisel çıkarlara yönelik oluyor genelde. Daha bencil olduğunu görüyoruz orada. Hristiyan bakış açısında aslında motivasyon Rabbin yüceliği ve ruhsal olgunlaşmayı içeriyor. Yani Rabbin yüceliğini anmak, Rabbi yücelten bir yaşam sürmek ve aslında Rab'le beraber kişisel yaşamın, kişisel ilişkinin getirdiği sonucu, meyvesi olarak aslında gelen ruhsal olgunlaşma olarak karşımıza çıkıyor. Yani kişisel çıkardan daha ziyade yine Rabbin yüceliği için Rab'le beraber yürümeyi ve yenilenmeyi içeriyor.
5: Evet, aynı zamanda dediğimiz gibi aslında birçok yenilik oluyor, birçok şey karşımıza çıkıyor ve bu ne kadar doğru? Yani insanların aslında seküler yaşamda yaklaşımı, doğruluk ölçüsü kişinin kendi faydası oranında oluyor. Ama Hristiyan bakış açısında doğruluk ölçüsü Tanrı'nın sözüdür. Her şey Tanrı'nın süzgecinden, sözünün süzgecinden geçirilir ve gerçekten Tanrı'nın isteğine uygunsa bu yapılır. Onun için kriter insanın kişisel faydası değil, Tanrı'nın isteği ve Tanrı'nın sözüdür burada.
7: Kesinlikle öyle. Ve seküler yaklaşımda hani bugün bahsetmeye çalıştığımız gibi her yenilik sanki kabul edilebilir bir fırsat olarak görülüyor.

0: şekillendiriyoruz. Çünkü zaten bizim yaratılış amacımız Tanrı ile beraber yaşamaktı. Zaten bizim yaratıldığımız suret Tanrı'nın sureti. O zaman aslında bizim temel rehberimiz, yapı taşımız zaten Tanrı'nın benzerliğinde hareket etmek, Tanrı'nın benzerliğine dönüşmek olmalı. Ama maalesef Adem ve Havva'nın günahı bizi bundan uzaklaştırdı. Adem ve Havva'nın günahı tüm insanlığı aslında günah problemiyle baş başa bıraktı. O günahı bir leke gibi, bir miras gibi bize bıraktı. Kötü bir miras gibi bize bıraktı. Ve maalesef her insan Tanrı'nın kutsallığından uzak bir yaşam süren, günah işleyen bir yaşam süren, günahın meyvelerini veren aslında bir yaşam süren hale geldi. Ama Tanrı bizi kendi vaadi aracılığıyla, o İsa Mesih vaadi aracılığıyla bizi açıkça kurtardı aslında. Biz kendi işlerimizle, çabalarımızla, sevaplarımızla kurtulamazken, kendi kendimizi yenileyemezken aslında, bugün yenilik üzerine konuşuyoruz, yenileyemezken İsa Mesih aracılığıyla Tanrı açıkça bizi onun çarmıhtaki ölümü, üçüncü gün dirilişi aracılığıyla yeniledi aslında. O zaman eski günahkar benliğimize ölüp yeni bir yaşama doğma fırsatını Mesih İsa aracılığıyla bize verdi. Çünkü günahın ücreti ve bedeli ve sonucu, yargısı ölümdü. Aslında sonsuz yaşam kaynağımızdan, Tanrı'dan uzaklaşmaktı ve Tanrı bunu Mesih İsa'da yeniledi. Ve bugün okuduğumuz Yeşaya bölümünü hatırlarsak orada Tanrı harika şeyler söylüyordu gerçekten. Ne kadar harika, muazzam bir vaati olduğunu görüyoruz orada. Çünkü çölden bahsediyordu mesela. Çölde yol, kurak topraklarda ırmaklar yapacağım diye bahsediyordu. Yeşaya 43. bölüm 19. ayetten okurken. Ve gerçekten bu muazzam bir vaat. Çünkü çöl ne demek aslında, ya da kuraklık ne demek? Umutsuzluk demek, çıkmaz demek. Ama Tanrı orada bile, o umutsuzluğun içinde bile, çölün kuraklığın içinde bile yeni bir şey başlatıyor.
1: Evet, ve fark etmemiz gereken çok önemli bir nokta var. Bu bir emir değil. Yeni bir şey yap, başlat, başa çık demiyor bize. Diyor ki ben yapıyorum. Sen fark et, sen açık ol buna.
0: Kesinlikle öyle ve zaten temel nokta bu aslında. Seküler kişisel gelişim öğretileri aslında bizi yalnız bırakıyor. Yani bize bazı kurallar veriyor. Şunu böyle yap, bunu böyle yap, işte sabah erken kalk, şu saatte kalk ya da yeniliklere açık ol. Hep aslında bir emir sıralaması varken Tanrı'nın bizi geliştirdiği sürece baktığımız zaman aslında Tanrı bizi kendi ruhuyla, kendi yönlendirişiyle ve bizim yanımızda olarak, bizi elimizden tutarak bizi geliştiriyor. Ve bugün senin bahsettiğin gibi yani buradaki ayette de söylediği şey de aslında ben yapacağım. Ben yapmaya başladım bile, fark etmiyor musunuz? Aslında yeni bir şey yapıyorum gibi. Direkt Tanrı kendisi yapıyor ve yaptığı şeye, hali hazırda yapmış olduğu, yaptığı, yapacağı, yapmaya devam ettiği şeye bizi dahil ediyor Tanrı aslında. Ve o zaman aslında müthiş bir vaat bu gerçekten. Müthiş bir destekçimiz var. Bizzat İsa Mesih aracılığıyla bize kendini en dolu şekilde tanıtmış olan Tanrı'nın kendisi bizim yanımızda demektir. Ve biz bunu iyi anlamalıyız. Çünkü yeniliğe açık olmayı belki bugün tanımlamamız gerekirse, yeniliğe açık olmayı biz belki tanrısız yapabileceğimiz bir şey gibi düşünüyor olabiliriz. Ama baktığımız zaman yeniliğe açık olmak açıkça Tanrı'yla birlikte olan bir şey. Tanrı'da yenilenmemiz gereken bir durum. Yani bizler evet yeniliğe açık bireyler olmalıyız. Ama yenileneceğimiz yön Tanrı'ya doğru olmalıdır. Amaçsız, yönsüz ya da kişilere göre değişen bir şey olmamalıdır. Yani bugün ben kendi doğrumu belirleyip onun ardından gidebilirim. Ama halbuki benim doğrularım başka insanların doğrularıyla çelişebilir. Ya da bana doğru gelen şey aslında o kadar da doğru olmayabilir. Ve Tanrı açıkça aslında kendisiyle beraber gelişmemiz gerektiğini bize söylüyor. Ve yeniliğe açık olmanın eskiyi bırakmayı ya da geliştirmeyi de içerdiğini hatırlıyoruz. Ama bu da Tanrı ile birlikte olmalı gerçekten. Tanrı'yı tanımak ve bununla beraber mevcut durumumuzun farkına varmak, günahkar oluşumuzun, Tanrı'dan uzak oluşumuzun farkına varmak, iyi işlerimizde kurtulamayacağımızın farkına varmak ve Mesih'e iman aracılığı sonucu kazandığımız Tanrı ile o kişisel ilişkide eski benliğimizi, o yaşam şeklimizi, düşüncelerimizi, tavırlarımızı bırakarak Tanrı'ya uygun yeni düşünce ve anlayışa sahip olmak anlamına geliyor. Ve bizi dönüştürecek olan şey o zaman kendi bilgeliğimiz değil, Tanrı ile olan yolculuğumuz. Tanrı'ya ne kadar çok zaman ayırdığımız, Tanrı'ya ne kadar çok fırsat verdiğimiz. Çünkü Tanrı Mesih'e imanla beraber yüreğimize kendi kutsal ruhunu koyuyor. Tanrı bizde yaşamaya başlıyor kutsal ruhu aracılığıyla.

0: Ve onda temellenen, ona zaman ayıran, fırsat veren yaşantımızla birlikte biz her geçen gün karanlık yönlerimizin farkına varıyoruz. Eksik, zayıf yönlerimizin farkına varıyoruz. Ve bu sayede aslında tövbe fırsatı buluyoruz. Ve tövbe ettikçe, farkına vardıkça her geçen gün biz Tanrı'nın ışığını aslında daha da çok Tanrı'nın gücüyle beraber yaklaşıyoruz. Mesih'in benzerliğine dönüşüyoruz. O zaman gerçek yenilenme yine bununla alakalı. Tanrı'nın sağlamasıyla, Tanrı'nın yönlendirişiyle alakalı.
1: Hı hı. Evet, gerçek yenilenme gerçekten senin de anlattığın gibi tanrısız olabilecek bir şey değil. Tabii ki bu yenilenme bazen bir kriz anında başlıyor. Bir şeyler dağılıyor hayatımızda, ritmi bozuluyor yaşamımızın. Belki birileri gidiyor, belki kayıplar, acılar yaşıyoruz. Birçok şey olabilir ama yıkımın içinde Tanrı yeni bir sayfa açıyor bize.
0: Kesinlikle öyle ve biz o anda belki şunu sormamız gerekiyor. Ya da şunu sorabiliriz aslında, aklımıza şu soru takılabilir. Bu acının içinde ne yenilik olabilir? Yani bu acıdan geçerken bu acının içinde ne yenilik olabilir ki? Yani öyle düşünüyoruz çünkü dünya bize hep şeyi hatırlatıyor. Gözümüzün gördüğü şey kötüyse ya da sıkıntı yaşıyorsak sanki o tamamen kötüdür gibi algılıyoruz. Ve sorabiliriz, yani acı varsa nasıl yenilik olabilir ki, ya da çöl varsa, kuraklık varsa nasıl yenilik olabilir ki o zaman diye düşünebiliriz. Ama ilginçtir, Tanrı diyor ki ben çölde yenilik yapacağım, yani kurak topraklarda ırmaklar akıtacağım diye bugün söylüyor bize. Ve bizim göremediğimiz aslında birçok yeniliğin Tanrı tohumunu atıyor ve onları filizlendirmeye başlıyor bile.
1: Evet, bazen bizim hayatlarımız da çöl gibi oluyor. Tanrı'dan uzak, ruhsal yaşamımız çöl gibi. O zaman aslında fark edebilmek çok önemli. Ayette de okumuştuk, fark et diyordu. Fark edebilmek çok önemli. Bunun için bazen sorular sormak gerekiyor, insan kendine sormalı. Bugün hayatımın hangi alanı çöle benziyor? Hangi konuda artık umut kalmadı diyebiliyoruz? İşte orada Tanrı aslında bizi durdurup bak diyor. Ben burada bir şey yapıyorum, bunu fark et diyor. Bu konuda çok bilgili olmayabiliriz belki ama sorular sorarak aslında Tanrı'nın yaptığını fark etmeye çalışarak bize gösterecektir Tanrı aslında yaşamımızda nasıl çalıştığını.
0: Ve yani yenilik, dediğim gibi hani biz dışsal olarak hep değişimi arıyoruz ama yenilik çoğu zaman dışsal anlamdaki değişimle değil, farkındalıkla başlıyor. İçsel anlamda fark etmemizle başlıyor. Ruhsal uyanıklıkla başlıyor aslında. Yani Rab şu anda ne yapıyor acaba sorusunu sorduğumuz o an yeniliğin eşiğindeyiz. Yani bir acının içerisinden geçiyorsak, çölde hissediyorsak, kurak hissediyorsak acaba Rab şu anda ne yapıyor, bana ne öğretiyor ya da neyi yenilemem gerekiyor sorusunu, Rab'le beraber neyi yenilemem gerekiyor sorusunu sorduğumuz o an, evet, yenilenmeye başlıyoruz.
1: O zaman yapmamız gereken şey değişime savaş açmak değil, Tanrı'nın yaptığı yeni şeye teslim olmak.
0: Ve o zaman yani gerçek yenilik bizim icadımız değil, bizle alakalı bir durum değil, bizim ürettiğimiz bir şey değil. Tanrı'nın armağanı. Ve o zaman Tanrı'nın armağanı olduğunu hatırladığımızda şunu da hatırlıyoruz. Tanrı bunu çölde bile yapabilir. Yani o yenilenmeyi bugün kurak hissettiğimiz, çölde hissettiğimiz o alanlarda bile yapabilir ve bunu yapmak istiyor. Bunu hatırlayalım. Belki bunu hatırlayalım. Bunu hatırlamakla beraber araya da gidelim. Birlikte bir virgül koyalım burada. Bu soru üzerine, bu cümle üzerine belki düşünebiliriz. İkinci yarıda tekrardan bu konu üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Ve orada aslında Tanrı'nın yeniliğine nasıl yürüyebiliriz? Nasıl geçmişi bırakıp umutla ilerleyebiliriz? Ona değineceğiz. Şimdi bir kısa bir ara verelim.

web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.

0: En yeni ilahiler radyomaranata.com'da.
1: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
0: Radyo Maranata.
2: Evet sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Daha İyi Bir Sen programında kısa bir aranın ardından tekrar sizlerle birlikteyiz ve bugün yeniliklere açık olmak konusunu ele alıyoruz. Belki tekrardan hatırlatmamız gerekebilir. Bizleri henüz takip etmiyorsanız tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edebilirsiniz. Aynı şekilde sorularınızı soru@radyomaranata.com e-posta adresinden bize iletebilirsiniz. İlk yarıda aslında şunu konuşmuştuk. Belki Tanrı bizim yaşamımızda yeni bir şey yapıyor ama çoğu zaman biz bunu fark etmiyoruz. Bunu konuşmuştuk ve seküler kişisel gelişim öğretilerinden de bahsetmiştik. Seküler kişisel gelişim öğretilerinde aslında neden zayıf kaldığını, yani bu yeniliklere açık olma konusunda neden zayıf kaldığını hatırlatmıştık orada. Çünkü aslında Rab olmadan, Tanrı olmadan aslında bir yeniliğe bizi çağırdıklarını, belki fırsat odaklı olduklarını, Tanrı'nın planına odaklı olmadıklarını, belki kişisel çıkar odaklı olduklarını ama Rab'bin yüceliği için olmadığını ya da doğruluk ölçüsünün değişken olduğunu, yani Tanrı'nın sözü aracılığıyla sınanmadığını ya da sabit bir doğruluk ölçüsüne ait olmadığını görmüştük. Ve aslında her yeniliğin bir şekilde kabul edilebilir gibi konuşulduğunu ama aslında halbuki her yeniliğin sınanması gerektiğinden, özellikle Tanrı'nın ruhu aracılığıyla, Tanrı'nın sözü aracılığıyla, kelamı aracılığıyla sınanması gerektiğinden bahsetmiştik. Ve konuştuk yine aslında Tanrı yeni bir şey yapıyor olabilir yaşamımızda ama biz bunu fark etmiyor olabiliriz. Bunun üzerinde de konuştuk gerçekten. Ve orada Yeşaya bölümünden paylaşmıştık. Yeşaya bölümünde çölde ve kurak yollarda, kurak topraklarda yeni bir şey yapacağım, ırmaklar akıtacağım diyordu Tanrı. Ve bizim yaşamımıza baktığımız zaman biz de şu anda aynı durumlarda olabiliriz, bunu hissediyor olabiliriz ama sanki Tanrı bizim için çalışmıyor gibi ya da yeni bir şey olmuyor gibi, yenilenme fırsatları tamamen bitmiş gibi hissediyor olabiliriz. Ama halbuki baktığımız zaman Tanrı yaşamımızda pek çok şey yapıyor ama biz bunu fark etmiyoruz. Mesela Musa'ya baktığımız zaman Musa aslında Firavun'un sarayında büyümüş, eğitimli, güçlü bir adamken maalesef aslında işlediği bir suçtan dolayı kaçmak zorunda kalıyor ve çölde sıradan bir çoban haline dönüşüyor Musa. Ve baktığımız zaman bu insanın gözünde bir düşüş gibi görünüyor. Yani geleceği belirsiz, hedefleri yarım kalmış, eski Musa sahneden çekilmiş aslında, kaybolmuş tamamen. Ne yapacağını bilmiyor. Ama Tanrı'nın gözünde baktığımız zaman Musa'nın yaşadığı bu şey, yani Musa'nın yaşadığı bu şeyin sonuçlarına baktığımız zaman bir ceza değil de hazırlık olarak Tanrı'nın bunu kullandığını görürüz. Yani çöle gitti Musa gerçekten. Çölde bütün o kimliğini kaybetmiş bir şekilde çöldeydi aslında. Ama Tanrı bütün bunlarla beraberken Musa'yı bir şeye hazırlıyordu. Onu çağıracağı o asıl göreve, o büyük göreve, kendi halkını kurtarmak için aslında halkın başına atayacağı kişi olarak Tanrı Musa'yı, Musa peygamberi hazırlıyordu aslında. Bugün de bizim yaşamımızda böyle olabilir gerçekten. Bugün belki hayat bizi çöle götürebilir ama bu Tanrı'nın bizi unuttuğu anlamına gelmiyor. Halbuki bizi hazırlıyor Tanrı, hazırlıyor olabilir. Aslında bugün belki gerçekten biz bu şekilde Tanrı'nın bizim için yaptığı şeyleri fark etmiyor olabiliriz. Bugün çölde hissediyor olabiliriz. Ama nasıl ki Musa ya Tanrı çölde, kurak topraklarda yeni bir yol yaptıysa, bizim yaşamımız içerisinde de bugün çölde hissediyorsken yeni bir şey yapmak istemektedir. Yeni bir şey yapmaktadır aslında. Bizim onun farkına varmamızı istiyor Tanrı. Ama nedense fark etmiyoruz Semra bu. Sence neden zor oluyor bunu görmek?
3: Bence gözümüzü hala geçmişe, acılara, hayal kırıklıklarına aslında dikiyoruz. Kalbimiz hala eski düzene tutunuyor. Ve açıkçası yeni olan her zaman tanıdık gelmediği için biraz da korkutucu oluyor. Aslında Musa'dan bahsettin. Musa'yla Tanrı'nın konuşmasını, yani o ayetleri hatırlarsan, Tanrı ondan bir şey istediğinde o eski zamana tutundu. Yapamayacağını, evet, söyleyemeyeceğini, konuşamayacağını söyledi aslında. Tamamen o eskiye dönüp baktı, o eski Musa'ya. Ama bakması gereken şey Tanrı'ydı ve Tanrı'nın onda yapacağı şeylerdi aslında. Biz eskiye çok fazla bakıyoruz Aydın. Bence en büyük nedeni bu.
2: Kesinlikle öyle ve bu noktada belki geçmişi bırakmayı hatırlamamız gerekiyor. Geçmişi bırakmamız gerekiyor yenilenmemiz için. Ama bu geçmişi bırakmak ne demek? Yani hafızamız ile vedalaşmak, hafızamızı bir çöpe atmak, kenara atmak mı? Belki bunun üzerine düşünebiliriz. Mesela Yeşaya 43:19'dan okumuştuk ilk yarıda. Yeşaya 43:19'da bakın yeni bir şey yapıyorum olmaya başladı bile fark etmiyor musunuz? Çölde yol, kurak topraklarda ırmaklar yapacağım diyordu Tanrı. Bu bölümün bir önceki ayetinde hemen aslında bugün neden belki bunu yapamadığımız, neden Tanrı'nın yaptığı şeyi fark edemediğimizin cevabı orada yatıyor. Yeşaya 43:18'de diyor ki olup bitenlerin üzerinde durmayın, düşünmeyin eski olayları diyor. Yani eskiyi bırakmamızı istiyor Tanrı. Ancak o zaman yeni başlıyor.
3: Evet, aslında yanlış anlaşılmasın, bu geçmişi inkar etmek değil. Hı hı. Ama geçmişin bizi tanımlamasına izin vermemek. Hı. Bu çok önemli.
2: Kesinlikle öyle. Ve yenilik gerçekten bir iman adımıdır bizim yaşamlarımızda. Yani evet, bugün bir şeyleri görmüyor olabiliriz, etrafımıza baktığımız zaman Musa gibi çölde hissediyor olabiliriz, bütün her şeyimizi kaybetmiş, aynı şekilde belki suç işlemişizdir, yani bir günahımız vardır ortada ve haliyle bir yargının içerisinde kendimizi hissediyor olabiliriz, ruhsal anlamda bir çölün içerisinde hissediyor olabiliriz, ama Tanrı bugün İsa Mesih aracılığıyla bize imanla adım atma fırsatları veriyor ve her gün yenilenme fırsatları veriyor. Evet, baktığımız zaman Tanrı geçmişte sadıktı, yani sadıktır geçmişte. Aynı şekilde bugün de sadıktır. Dün, bugün ve yarın aynıdır Tanrı. Bugün yeni bir şey yapıyor ve o bizi geçmişte ne olduğumuzla değil, gelecekte ne olacağımızla ilgileniyor. Yani evet, Tanrı'nın kendisi değişmez ama biz değişebiliriz. Tanrı ile beraber değişebiliriz. Tanrı bizi her gün daha iyiye doğru yöneltmek istiyor. O zaman yenilik görmesek bile Tanrı ile beraber, Tanrı'nın yönlendirişiyle imanla adım atmakla ilgili ve İbraniler 11. bölüm 1. ayette imanı tanımlarken orada da şöyle söylüyordu. İman, umut edilenlere güvenmek, görünmeyen şeylerin varlığından emin olmaktır diye söylüyordu. O zaman yenilik, evet, bir iman adımı gerçekten.
3: Evet, gerçekten öyle Aydın. Ve ayetleri de okudun, orada çölde bir yol aslında söylüyor, öyle diyor. Ve bunu söylerken aslında henüz o yolu görmesek bile onun, Tanrı'nın sadakatine güvenerek ilerleyebileceğimizi aslında fark ediyoruz.
2: Hı hı. Gerçekten. Ve yeniye giden yolu böyle bir formülüze edersek, aslında matematik formülü gibi düşünürsek belki şöyle diyebiliriz aslında, yeniye giden yol itaat artı bekleyiş artı iman, güvendir aslında.
3: Hı hı.
2: Yani gerçekten itaat etmek Tanrı'nın söylediği şey konusu. Tanrı bugün bize ne söylüyorsa ona itaat etmek, bekleyişe geçmek ve bu bekleyiş içerisinde de güvenmek, aslında Tanrı'ya iman etmek, güvenle beklemekle alakalı. Mesela Nuh'a baktığımız zaman Tanrı Nuh'a bir buyruk verdi. Dedi ki aslında bir gemi yap. Gemi yap dediğinde aslında hani bu tufandan tabii ki bahsediyordu, oluşacak o tufandan bahsediyordu ama henüz ortada yağmur bile yoktu, belki bir damla bile yağmur bile yağmıyordu. Ama Nuh itaat etti ve Tanrı o itaatin üzerine o zaman yeni bir başlangıç kurdu, yeniledi aslında.
3: Evet, tam da aslında Nuh'un yaptığı gibi biz de bazen anlamadığımız yerde itaat etmeye çağrılıyoruz. Ve o itaatin ucunda yepyeni bir başlangıç gizli.
2: Evet, belki programımızın sonuna doğru da yavaş yavaş geliyoruz ama uygulama olarak ne yapabiliriz, onun üzerine de düşünebiliriz. Yani Tanrı'nın yaptığı yeni şeye nasıl açılabiliriz? Belki şu sorular üzerine düşünebiliriz. Rab bu dönemde beni neye yönlendiriyor, nereye yönlendiriyor? Yeni bir alışkanlık mı başlıyor yaşamımda? Ya da bir ilişki mi yeniden düzenleniyor yaşamımdaki bir ilişki? Eski bir duvar mı yıkılıyor yaşamımızda? Ve bugün Tanrı'ya sorabiliriz aslında. Rabbim, çölde hangi yolu açıyorsun diye sorabiliriz Tanrı'ya.
3: Evet, ve devamlı olarak aslında dua etmeliyiz Tanrı'yla. Çünkü dua aslında Tanrı'yla o kişisel ilişkimiz noktasında çok önemli. Ve diyebilmeliyiz, Tanrım, geçmişin zincirlerini bırakmak istiyorum. Senin yaptığın yeni şeye yüreğimi açmak istiyorum. Beni senin yeniliğine hazırla diyebilmemiz gerekiyor. Hı-hı. Bu yürekte olmamız gerekiyor. Ve böyle yürekleri Tanrı bereketleyecektir, yenileyecektir, tazeleyecektir zaten.
2: Ve şunu hatırlamalıyız ki aslında bu duayı ederken her yenilik aynı kaynaktan gelmiyor. Yaşamımızdaki her yenilik aynı yerden gelmiyor. Yani seküler anlayış belki yeniliği sorgusuz kabul edebiliyor. Ama Hristiyan inancına baktığımız zaman biz yeniliği ne yapıyoruz? Aslında Rabbin sözüne göre değerlendiriyoruz. Rabbin ruhuyla bu uyumlu mu? Rabbin karakteriyle bu uyumlu mu? Bunun üzerine değerlendiriyoruz. Ve seküler değişim bizi belki amaçsızca, yönsüzce sürükleyebilir. Yani nereye gideceğimizi bilmeden bir yeniliğe doğru bizi davet edebilir. Ama Rab'deki yenilik ise ilahi bir amaç taşıyor gerçekten. Seküler yeniliklerin geçici olduğunu görürken Rab'deki yeniliğin kalıcı ve ruhsal bir dönüşüm getirdiğini görüyoruz. Mesela 2. Korintliler 5.17'de aslında en büyük yeniliği orada görüyoruz. Diyor ki bir kimse Mesih'te ise yeni yaratıktır. Eski şeyler geçmiş, her şey yeni olmuştur diyor. Aslında en büyük yenilik Mesih'tedir. En büyük yenilik Tanrı'nın bizi Mesih'te yenilemesidir. Bu aslında Tanrı'nın en radikal yeniliğidir, öyle söyleyebiliriz. Günahın, suçun, utancın üzerine Tanrı bize Mesih'te yeni bir kimlik verir, yeni bir yaratık kılar bizi ve kendi çocukları bizi kılar aslında. Ve bunu Mesih'e iman aracılığıyla yapar. Bir kişi Mesih'e iman ettiği zaman o zaman asli o günahı, Adem ve Havva'dan gelen asli günahın gücü onda kırılır. Çünkü Mesih'in çarmıhtaki ölümü ve dirilişi aslında ona bu kurtuluşu sağlar. Tüm insanlığa bu kurtuluşu sağlar ve biz buna iman ettiğimiz zaman o zaman Tanrı ile barışmış oluruz. Tanrı'dan uzak olma durumumuzdan uzaklaşmış oluruz. Aslında Tanrı ile barışmış oluruz. O zaman yeni bir kimliğe, Mesih'te yeni bir yaratık olmaya kavuşmuş oluruz. Ve en büyük yenilik Mesih'tedir. Bugün Radyo Maranata mikrofonlarından da belki tekrarlamamız gereken şey bu. En büyük yenilik, Tanrı'nın sağladığı en büyük yenilenme ve en kalıcı yenilenme Mesih'tedir. Ve kökteki aslında problemin çözümü zaten buradadır. Yani biz bugün neden yenilenmeye ihtiyaç duyuyoruz? Çünkü eksik hissettiğimiz için, belki kötü hissettiğimiz için yenilenmeye ihtiyaç duyuyoruz. Tüm bu eksikliklerin, kötülüklerin kökü, kaynağı günahtır. Ve bu günah yürekte çözülmesi gereken bir şeydir. Ve Tanrı bunu Mesih aracılığıyla yapar ve bizi yeniler.
3: Evet Aydın, söylediklerin gerçekten çok değerli ama sevgili dinleyiciler, bu şu konuda da aslında netlik getirmek istiyorum, yanlış anlaşılmayalım. Yeniliklere karşı değiliz. Tabii ki yenilikler olacak, hayat akıp gidiyor. Ama bu yenilikler bizim hayatımızda bazı şeyleri değiştirse de tamamen bir dönüşüm sağlamıyor. Çünkü bizler sadece fiziksel varlıklar değiliz. Aynı zamanda ruhsal varlıklarız ve gerçek bir dönüşüm tanrısız olamaz. Fiziksel anlamda bazı şeyleri değiştirebiliriz, hayatımızdaki bazı şeyleri yenileyebiliriz, yeni şeyler katabiliriz. Ama bu bizi tamamen dönüştürmez. Tanrı'ya ihtiyacımız var. Gerçek dönüşüm, gerçek yenilenme bizim yaşamımızda yalnızca Tanrı ile olabilecek bir şey. Ve bunu nasıl görüyoruz? Senin de söylediğin gibi en büyük yeniliği çarmıhta görüyoruz biz. Orada eski doğamız ölüp yeniden yeni yaşam başlar ve bu gerçek bir yenilik, gerçek bir dönüşüm oluyor. Hı hı. Sadece İsa Mesih'e iman etmek, Rab ve kurtarıcı olarak kabul etmek gerekiyor. Daha sonrasında Tanrı zaten bizim için birçok şey yapacak ve neler yaptığını biz de fark edeceğiz ruhu aracılığıyla.
2: Belki şunu da söylememiz gerekiyor. Hani genelde biz yeniliğe yön vermeye çalışıyoruz ya da seküler kişisel gelişim öğretileri bunu öğretiyor. Yeniliğe yön ver, sen ver diye. Ama halbuki bizim burada en sağlıklı olarak bize sunulan şeyin ne olduğunu görüyoruz. Tanrı ne yapıyorsa onu fark etmek. Yani Tanrı şu anda benim içinde bulunduğum durumda ne yapıyor, ne yapmak istiyor onu fark etmek. Ve bu dışsal durumların ötesinde bir şey. Yani ben bugün hayatımda hiç yeni bir şey yok gibi hissediyor olabilirim. Kurak çölde hissediyor olabilirim ama Tanrı bugün yine bir şeyler yapıyor olabilir ve bugün bize söylediği şey benim yaptığım şeyi fark et. Tanrı bugün bize bunu söylemek istiyor.
3: Evet, çünkü Tanrı çölde yol açar. Kurak yerde bile umut yeşertebilir. Yeter ki bizler yüreğimizi açalım, hazır olalım ve bizim en iyi versiyonumuzu Tanrı oluşturacaktır. Aslında Yeşaya'yı bolca okuduk. Programın sonuna gelirken tekrar hatırlatmak istiyorum Yeşaya 43:19'u. Bakın yeni bir şey yapıyorum, olmaya başladı bile, fark etmiyor musunuz? Çölde yol, kurak topraklarda ırmaklar yapacağım diyor. Çünkü yenilik yalnızca Tanrı'dan gelir. Evet, programımızın da sonuna geldik. Çok güzel bir konuydu. Umarım kesinlikle sizler de bereket almışsınızdır diye düşünüyoruz. Çok teşekkür ediyoruz sevgili dinleyiciler. Bizleri sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak arayabilirsiniz, takip edebilirsiniz. Aynı zamanda soru ve görüşleriniz varsa eğer soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Herkese esenlik olsun.
2: Esenlikler.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabın mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
5: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
6: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
4: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
7: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
8: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
5: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
5: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
5: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
9: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
10: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.
11: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
12: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
13: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
12: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
13: Gerçekler sorulardan korkmaz.
14: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: Yuhanna 6. Bölüm.
1: İsa 5000 kişiyi doyuruyor. Bundan sonra İsa Celil'e Tabereye Gölü'nün karşı yakasına geçti. Ardından büyük bir kalabalık gidiyordu. Çünkü hastalar üzerinde yaptığı mucizeleri görmüşlerdi. İsa dağa çıkıp orada öğrencileriyle birlikte oturdu. Yahudilerin Fısıh Bayramı yakındı. İsa başını kaldırıp büyük bir kalabalığın kendisine doğru geldiğini görünce Filipus'a "Bunları doyurmak için nereden ekmek alalım?" diye sordu. Bu sözü onu denemek için söyledi. Aslında kendisi ne yapacağını biliyordu. Filipus ona şu yanıtı verdi. Her birinin bir lokma yiyebilmesi için 200 dinarlık ekmek bile yetmez. Öğrencilerinden biri Simon Petrus'un kardeşi Andreas, İsa'ya dedi ki, "Burada 5 arpa ekmeğiyle 2 balığı olan bir çocuk var. Ama bu kadar adam için bunlar nedir ki?" İsa, "Halkı yere oturtun," dedi. Orası çayırlıktı. Böylece halk yere oturdu. Yaklaşık 5000 erkek vardı. İsa ekmekleri aldı, şükrettikten sonra oturanlara dağıttı. Balıklardan da istedikleri kadar verdi. Herkes doyunca İsa öğrencilerine, "Arta kalan parçaları toplayın, hiçbir şey ziyan olmasın," dedi. Onlar da topladılar. Yedikleri 5 arpa ekmeğinden arta kalan parçalarla 12 sepet doldurdular. Halk İsa'nın yaptığı mucizeyi görünce, "Gerçekten dünyaya gelecek olan peygamber budur," dedi. İsa onların gelip kendisini kral yapmak üzere zorla götüreceklerini bildiğinden tek başına yine dağa çekildi. İsa su üstünde yürüyor. Akşam olunca öğrencileri göle indiler. Bir tekneye binerek gölün karşı yakasındaki Kefarnaum'a doğru yol aldılar. Karanlık basmış, İsa henüz yanlarına gelmemişti. Güçlü bir rüzgar estiğinden göl kabarmaya başladı. Öğrenciler 5 kilometre kadar kürek çektikten sonra İsa'nın gölün üstünde yürüyerek tekneye yaklaştığını görünce korktular. Ama İsa, "Korkmayın, benim," dedi. Bunun üzerine onu tekneye almak istediler. O anda tekne gidecekleri kıyıya ulaştı. Ertesi gün gölün karşı yakasında kalan halk, önceden orada sadece bir tek tekne bulunduğunu, İsa'nın kendi öğrencileriyle birlikte bu tekneye binmediğini, öğrencilerinin yalnız gittiklerini anladı. Rabbin şükretmesinden sonra halkın ekmek yediği yerin yakınına Tabereye'den başka tekneler geldi. Halk İsa'nın ve öğrencilerinin orada olmadığını görünce teknelere binerek Kefernahum'a, İsa'yı aramaya gitti. Onu gölün karşı yakasında buldukları zaman, "Rabbi, buraya ne zaman geldin?" diye sordular. "Yaşam ekmeği." İsa şöyle yanıt verdi. "Size doğrusunu söyleyeyim. Doğaüstü belirtiler gördüğünüz için değil, ekmeklerden yiyip doyduğunuz için beni arıyorsunuz. Geçici yiyecek için değil, sonsuz yaşam boyunca kalıcı yiyecek için çalışın. Bunu size insanoğlu verecek. Çünkü Baba Tanrı ona bu onayı vermiştir." Onlar da şunu sordular. "Tanrı'nın istediği işleri yapmak için ne yapmalıyız?" İsa, "Tanrı'nın işi onun gönderdiği kişiye iman etmenizdir," diye yanıt verdi. Bunun üzerine, "Görüp sana iman etmemiz için nasıl bir belirti gerçekleştireceksin? Ne yapacaksın?" dediler. "Atalarımız çölde man yediler. Yazılmış olduğu gibi yemeleri için onlara gökten ekmek verdi." İsa onlara dedi ki, "Size doğrusunu söyleyeyim. Gökten ekmeği size Musa vermedi. Gökten size gerçek ekmeği Babam verir. Çünkü Tanrı'nın ekmeği gökten inen ve dünyaya yaşam verendir." Onlar da, "Efendimiz, bizlere her zaman bu ekmeği ver," dediler. İsa, "Yaşam ekmeği benim. Bana gelen asla acıkmaz. Bana iman eden hiçbir zaman susamaz," dedi. "Ama ben size dedim ki, beni gördünüz, yine de iman etmiyorsunuz. Babanın bana verdiklerinin hepsi bana gelecek ve bana geleni asla kovmam. Çünkü kendi isteğimi değil, beni gönderenin isteğini yerine getirmek için gökten indim. Beni gönderenin isteği bana verdiklerinden hiçbirini yitirmemem. Son gün hepsini diriltmemdir. Çünkü babamın isteği, oğlu gören ve ona iman eden herkesin sonsuz yaşama kavuşmasıdır. Ben de böylelerini son günde dirilteceğim. Gökten inmiş olan ekmek benim," dediği için Yahudiler ona karşı söylenmeye başladılar. "Yusuf oğlu İsa değil mi bu?" diyorlardı. "Annesini de babasını da tanıyoruz. Şimdi nasıl oluyor da gökten indim?" diyor. İsa, "Aranızda söylenmeyin," dedi. "Beni gönderen baba bir kimseyi bana çekmedikçe o kimse bana gelemez. Bana geleni de son günde dirilteceğim. Peygamberlerin yazdığı gibi, Tanrı onların hepsine kendi yollarını öğretecektir. Babayı işiten ve ondan öğrenen herkes bana gelir. Bu, bir kimsenin babayı gördüğü anlamına gelmez. Babayı sadece Tanrı'dan gelen görmüştür. Size doğrusunu söyleyeyim. İman edenin sonsuz yaşamı vardır. Yaşam ekmeği benim. Atalarınız çölde man yediler, yine de öldüler. Gökten inen öyle bir ekmek var ki, ondan yiyen ölmeyecek. Gökten inmiş olan diri ekmek benim. Bu ekmekten yiyen, sonsuza dek yaşayacak. Dünyanın yaşamı uğruna vereceğim ekmek de benim bedenimdir. Bunun üzerine Yahudiler, bu adam yememiz için bedenini bize nasıl verebilir diyerek, birbirleriyle çekişmeye başladılar. İsa onlara şöyle dedi, size doğrusunu söyleyeyim. İnsanoğlunun bedenini yiyip kanını içmedikçe sizde yaşam olmaz. Bedenimi yiyenin, kanımı içenin sonsuz yaşamı vardır ve ben onu son günde dirilteceğim. Çünkü bedenim gerçek yiyecek, kanım gerçek içecektir. Bedenimi yiyip kanımı içen bende yaşar, ben de onda. Yaşayan baba beni gönderdiği ve ben babanın aracılığıyla yaşadığım gibi, bedenimi yiyen de benim aracılığımla yaşayacak. İşte gökten inmiş olan ekmek budur. Atalarınızın yedikleri man gibi değildir. Atalarınız öldüler. Oysa bu ekmeği yiyen sonsuza dek yaşar. İsa bu sözleri Kefernahum'da Havra'da öğretirken söyledi. Birçok kişi İsa'yı terk ediyor. Öğrencilerinin birçoğu bunu işitince, bu söz çok çetin, kim kabul edebilir dediler. Öğrencilerinin buna karşı söylendiğini anlayan İsa, bu sizi şaşırtıyor mu dedi. Ya insanoğlunun önceden bulunduğu yere yükseldiğini görürseniz, yaşam veren ruhtur, beden bir yarar sağlamaz. Sizlere söylediğim sözler ruhtur, yaşamdır. Yine de aranızda iman etmeyenler var. İsa iman etmeyenlerin ve kendisine ihanet edecek kişinin kim olduğunu baştan beri biliyordu. Sizlere, babanın bana yöneltmediği hiç kimse bana gelemez dememin nedeni budur dedi. Bunun üzerine öğrencilerinin birçoğu geri döndüler. Artık onunla dolaşmaz oldular. İsa o zaman 12'lere, siz de mi ayrılmak istiyorsunuz diye sordu. Simon Petrus şu yanıtı verdi. Rab, biz kime gidelim? Sonsuz yaşamın sözleri sendedir. İman ediyor ve biliyoruz ki sen Tanrı'nın kutsalısın. İsa onlara şu karşılığı verdi. Siz 12'leri seçen ben değil miyim? Buna karşın içinizden biri iblistir. Simon İskariot'un oğlu Yahuda'dan söz ediyordu. Çünkü Yahuda 12'lerden biri olduğu halde İsa'ya ihanet edecekti.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
4: Sürekli hareket halinde misiniz?
3: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
4: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
3: Endişelenmeyin.
4: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
3: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
5: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.
6: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
7: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
8: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
9: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
7: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
10: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
11: Ne istiyorsan o senin.
12: Peki gerçekten öyle mi?
13: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
12: Evren bizi dinliyor mu?
13: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
12: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
13: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
14: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden.

Ey adil ve merhametli Tanrımız! Bizi günahkar alışkanlıklarımızdan kurtar. Oğlun İsa Mesih'in ölüleri ve dirileri yargılamaya geleceği günü bekliyoruz. Onu beklerken daima dua etmemize ve hazır olmamıza yardım et. Bunu senden, ölmüş ancak dirilmiş olan oğlun İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
4: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
5: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
3: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
6: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
7: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
8: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
8: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
8: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
9: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
10: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.
11: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
12: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
13: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
12: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
13: Gerçekler sorulardan korkmaz.
14: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
4: müzikten mimariye,
3: mimariden bilime,
4: bilimden siyasete,
3: siyasetten felsefeye,
4: felsefeden sinemaya,
3: sinemadan sosyal yaşama,
4: birçok farklı kavrama
3: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
5: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorunlarınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
3: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com/radyomaranata adresinde sizlerle.
6: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
7: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
8: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
6: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
9: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
10: Ne istiyorsan o senin.
11: Peki gerçekten öyle mi?
12: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
11: Evren bizi dinliyor mu?
12: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
11: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
12: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
13: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Rabbimiz, Tanrımız. Bu dünyadaki yaşamımızda birçok efendiye hizmet ediyoruz. Yine de bize yardım et ki şunu hatırlayalım. Tek gerçek hükümdar ve bütün efendilerin efendisi sensin. Senin çocukların olarak sahip olduğumuz özgürlükten ötürü sana şükürler olsun. Sen herkesten üstünsün. Bunun için sana teşekkür ediyor, seni övüyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabın mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
5: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
6: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
4: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
7: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
8: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
9: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
9: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
9: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
10: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
11: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.

0: en sevdiğiniz ilahiler. Radyomaranata.com'da sizlerle.
1: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler. Yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
2: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
1: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
2: Gerçekler sorulardan korkmaz.
3: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz. Gerçekler.

0: İncil'deki vahiy anlayışı üzerinde de biraz konuşmak lazım.
1: Şimdi isimler önemli.
0: İznik Konseyi'nin toplanış amacı.
1: İsa Musa'dan da üstün.
0: Bekledikleri Mesih'in.
1: Davut'un bahsettiği Mesih.
0: Bütün bu peygamberliklerin, bütün bu kehanetlerin.
1: İsa ile tanıştıktan sonra.
0: Kendi sevaplarıyla, kendi amelleriyle asla sahip olamayacağı bir kurtuluşa İsa Mesih.
1: Ruhsal gözlerimiz açılıyor.
0: İsa Mesih vahiyin kendisidir.
1: Tüm evrenin gücü İsa Mesih'te saklıdır.
0: İncil'in her bölümünün deşifre edildiği.
1: Adım adım İncil başlıyor.
0: Adım Adım İncil programında
1: Radyo Maranata'dan
0: bizi dinleyen tüm dinleyicilerimize
1: ben Mark Madrigal,
0: ben Emre Karali, merhaba diyoruz. Bu program boyunca elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce sizlere Kutsal Kitab'ın Yeni Antlaşma bölümleri, bilinen ismiyle İncil'in her bölümünü ele alacağız. Açıklamaya, sıkça sorulan soruları yanıtlamaya çalışacağız.
1: Soru ve görüşlerinizi sosyal medya hesaplarından @radyomaranata yazarak ya da www.radyomaranata.com web sitesinden mail yoluyla bize ulaşabilirsiniz diyoruz ve bugünkü programımıza başlıyoruz.
0: Evet, yani programımız aslında birazcık daha esnek, diğer program formatlarına göre birazcık daha farklı. Bu programda daha sohbet şeklinde, özellikle kiliselerimize gelen insanların günlük yaşam içerisindeki bizde yaptığı sohbetlerden duyduğumuz sorulara elimizden geldiğince yanıt vermeye çalışacağız. Şöyle yapalım mı Mark, yani bu programa başlarken belki önce İncil'in geneliyle ilgili bir açılış yapabiliriz. Böylece dinleyicilerimiz genel bir fikre sahip olabilirler. Sonra her bölümü tek tek inceleyeceğiz diğer programlarımda. Ne dersin?
1: Bence güzel fikir. Belki aslında İncil ne demektir? Bu soruyla başlamamız lazım.
0: Evet, bir kitap ismi midir İncil? Ne demektir acaba İncil?
1: Yani aslında İncil iyi haber demek. Neyin iyi haberi? Kurtuluşun iyi haberi. Tabii iyi haberi bilmeden önce kötü haberi bilmemiz lazım. O kötü haber nedir? Yani Adem ve Havva'nın günahından ötürü bütün insanlık günaha esir ve günahın sonucunda ölümü tadıyor. Ama iyi haber nedir? Tanrı bizi bu halde günaha esir bir şekilde, ölüme mahkum bir şekilde bırakmak istemiyor. Bizi kurtarmak istiyor ve bunu nasıl yapacak? Bir kurtarıcıyla yapacak ve bu kurtarıcının ismi İsa Mesih'tir. Onun için bu iyi haberdir.
0: İsa Mesih'in kendisi aslında müjdedir, iyi haberdir. İncil'in kendisi İsa Mesih'in kendisidir aslında. Bu nedenle İncil metinlerinin oluşumu ve yazılışı ile ilgili de konuşacağız üzerinde. Ama şunu söylemekte fayda görüyorum. İncil'i okurken sadece bunu bir kitap ismi olarak değerlendirmemek gerekiyor. Bu da önemli bir konudur. İsa Mesih'in kendisi müjdenin kendisidir diyelim. Şimdi kaç bölümden oluşuyor İncil?
1: Şimdi İncil 27 bölümden veya 27 yazıdan oluşuyor. Bunun ilk dördü Matta, Markos, Luka ve Yuhanna, halk dilinde İncil diye bunlar biliniyor aslında.
0: Müjde, evet, müjde kitapçıkları.
1: Evet, yani Türkiye'deki Hristiyan cemaati aslında bunlara müjde demektedir, İncil dememektedir bu ilk dört müjde kitabına.
0: Müjde kitapları, evet.
1: Evet, ondan sonra Elçilerin İşleri diye bir bölüm geliyor. Elçilerin İşleri bölümü İsa'nın göğe alınmasından sonra özellikle havarilerin yaptığı faaliyetlere odaklanıyor. İşte ilk kiliselerin kurulması, özellikle Anadolu'da ve Yunanistan'da ve İtalya'da kurulan kiliselere görüyoruz orada.
0: Sonra 21 mektup var arkasından.
1: Aynen
0: bu mektupların
1: öyle.
0: Bir kısmı Pavlus'a ait, bir kısmının da farklı yazarları var. Bu 13 mektup Pavlus tarafından kurulan kiliselere, kendi kurduğu kiliselere ve hizmet ettiği kiliselere gönderiliyor. Ve bu mektupların içerikleri de üzerinde konuşacağız uzun uzun. Ve diğer mektuplar olarak bilinen, yazarı bilinmeyen İbraniler mektubu var. Yakup, Petrus'un mektupları var. Yuhanna'nın mektupları var ve Yahuda mektubu var. Ve nasıl tamamlanıyor İncil?
1: Vahiy bölümüyle tamamlanıyor. O da Yuhanna'nın, İsa'nın havarisi olan Yuhanna, 90 senelerinde Patmos adasında esir iken bir görüm görüyor ve o görümde özellikle dünyanın sonuyla ilgili ve son yargıyla ilgili çeşitli görümler görmektedir ve bunları kaleme döküyor.
0: Evet, böylece aslında 27 kitapçıktan, 27 bölümden oluşan ve aynı müjdeyi anlatan bir kitaptan bahsediyoruz. Ve bütün bu yazılar, bütün bu sözler Tanrı sözü olarak önümüzde durmaktadır. Şimdi Tanrı sözü olarak önümüzde durmaktadır diyoruz ama tabii Türkiye'deki bir vahiy kavramı ile düşünülen vahiy kavramı ile bizim Hristiyan olarak baktığımız, anladığımız vahiy kavramı arasında farklılıklar var. Belki Bu nedenle İncil'i kimin yazdığı ile ilgili de önemli bir soru karşımıza çıkıyor. Çünkü özellikle Türkiye'de yaygın görüş İsa Mesih'in bir peygamber olduğu ve bir peygamber olarak Tanrı'dan duyduğu, Allah'tan duyduğu vahiyi işte yazmanlar aracıyla kaleme alınması şeklinde bir beklenti var. Fakat İsa'ya geldiğinde, konu İsa olduğunda durum biraz farklılaşıyor. Çünkü İsa'nın kendisi aslında kelamında kendisini oluşturuyor.
1: Evet, aslında İslamiyet'le Hristiyanlık arasında vahiy konusunda büyük farklar var. İslamiyet'te peygamber Allah'tan doğrudan bir vahiy alır. Genellikle bir melek aracılığıyla ve çok pasif bir rol oynar. Bunları direkt duyduklarını kaleme alır.
0: Evet, motamot bir,
1: şekilde yazar. Ama İncil'de durum farklı çünkü İsa Mesih bir peygamber değil. İsa Mesih tanrısal vahiyin beden almış hali. Dolayısıyla Yuhanna da mesela der ki başlangıçta kelam vardı, kelam Tanrı ile birlikteydi ve kelam Tanrı'ydı. Ve daha sonra 14. ayette diyor ki kelam veya söz beden aldı ve aramızda yaşadı. Yani aslında İslami ilahiyatında hani Kur'an nasıl gökten inmiş tanrısal kelam olarak görülüyorsa aslında Hristiyanlıkta bunun tam karşılığı İsa Mesih'in kendisidir. Kendisi Tanrı kelamının beden almış halidir.
0: Yine de vahiy kavramı içerisinde de farklılıklar görülüyor. Şöyle ki bunu anlatmakta fayda var ki İncil metinlerini doğru anlayabilsin insanlar. Özellikle birbiriyle çelişkili gibi görülen ayetleri daha doğru anlayabilmeleri açısından önemli olduğunu düşünüyorum. O da yani bu motomot Tanrı'dan duyulan sözlerin motomot kaleme alınışıyla Tanrı'nın kaleme almasını istediği peygamberlerde, geçmişteki peygamberlerde de aslında o farklılığı görüyoruz. Onların karakterini, konuşma tarzlarını, yapılarını, bütün bunları ele alıyor. Örneğin 1. Samuel kitabında, pardon 2. Samuel kitabında peygamber Natan'ın Davut peygamberle olan bir sohbeti var, bir diyaloğu var. Aslında sohbetin ana mesajı neydi? Davut'un zina ettiği ve bu zinadan dolayı ölüm cezasına Tanrı tarafından çarptırıldıydı. Ama tabii bir hem kral olan bir peygamberin karşısına geçip de işte sen Tanrı tarafından yargılandın ve ölümü hak ettin demek zordu. Bu nedenle ne yaptı? Bir hikaye anlattı ve o hikayenin ardından aslında Tanrı'nın vermek istediği mesajı verdi. Bunun gibi Tanrı'nın İncil'de gördüğümüz, kutsal kitabın tamamında gördüğümüz, eski antlaşma ve yeni antlaşmada gördüğümüz vahiy kavramında da derin bir farklılık var. Dolayısıyla neticede Tanrı'nın sözünü insanlara iletiyorlar ama kendi karakterlerini, kendi tarzlarını da ortaya koyuyorlar.
1: Evet, belki İncil ile Kur'an-ı Kerim arasındaki en büyük fark, İncil'i aslında biz bir külliye olarak düşünmemiz lazım. Çünkü her bir yazı aslında farklı bir kitleye, farklı bir dönemde, farklı ihtiyaçlardan dolayı farklı mesajlar, ana konular içermektedir. Dolayısıyla tek seferlik, tek bir kitleye, tek bir mesajla gönderilen yazılar değiller bunlar. Dolayısıyla İncil'i anlamak istiyorsak, müjdeleri anlamak istiyorsak, kiliselere yazılan mektupları anlamak istiyorsak biraz o bağlamı bilmemiz lazım. Hangi dönemde bunlar yazıldı? O kiliseler veya o kitleler hangi problemleri yaşıyorlardı ve bu yazar, İncil'in yazarı veya mektupların yazarı hangi konuları tanrısal ilhamın sayesinde ele alıyor ve bunları o kitleye açıklıyor. Bunları bilmek önemli.
0: Şimdi burada tabii önemli bir soru karşımıza çıkıyor. Çünkü Tanrı sözü olarak kabul edebilmesi için bir kitabın onun vahiy olması gerekiyor. İncil evet. için tabii sık sık kiliselerimizde duyduğumuz sorulardan bir tanesi işte Paulus tarafından ya da elçiler tarafından kaleme alınmış bir kitaptır. Tanrı'nın vahiy değildir şeklinde. Bunun üzerine belki biraz konuşmalıyız.
1: Evet, aslında Pavlus'a ve havarilere yetki veren doğrudan İsa Mesih'tir. Dolayısıyla evet. İsa Mesih'in tanrısal vahiy olduğunu öngörüyorsak veya kabul ediyorsak aslında onların yazması, İsa Mesih'in onlara ilham ettiği mesajla yazması aslında pek bir problem teşkil etmemektedir. Birçok kişi için belki Pavlus en sıkıntılı kişi ama Pavlus'a baktığımızda özellikle Petrus'un mektuplarında 2. Petrus'ta Pavlus'tan bahseder ve onun mektuplarını kutsal yazı olarak tasdik eder, onaylar. Dolayısıyla buradan anlıyoruz ki havariler dahi aslında Pavlus'un yazılarını yetkisel yazılar olarak görüyorlardı.
0: Yani tabii bununla beraber kutsal ruhun rolü de ortaya çıkıyor burada. Tanrı'nın esinlemesidir diyor. Tanrı'nın esinlemesi olarak bizim karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla kutsal ruhun yönlendirdiği, bizzat İsa Mesih'in yetkilendirdiği ve İsa Mesih'in yapıp ettikleri, anlattıkları, öğrettiklerini kaleme alan, onun şahitleri, onun yanında duran, ona bakan insanların kaleme alışıydı. Ve tabii bu aynı zamanda çok titiz bir denetleme aşamasından geçtiğini de biliyoruz. Özellikle mesela Luka bölümüne bakarken göreceğiz. Luka ne diyor? Birçok kişi bunu denedi fakat yapamadı. Dolayısıyla demek ki titiz bir eleme ve yargı sistemi de vardı onun içerisinde.
1: Evet, şüphesiz özellikle bu ilham konusunda kutsal ruhun rolü tartışılmaz. İsa Mesih aslında çarmıha gerilmeden önce öğrencileriyle yaptığı son akşam yemeğinde diyor ki ben sizi öksüz bırakmayacağım. Kutsal ruhumu göndereceğim ve kutsal ruh size anlattığım her şeyi hatırlatacaktır. Dolayısıyla aslında bu ilahi vahiy veya ilahi ilhamın kaynağı kutsal ruhun kendisidir. Ve bütün havariler kutsal ruha dayanarak aslında kendi mesajlarını kaleme almaktadır.
0: Şimdi biraz ilerleyelim. Tabii kısacık program içerisinde her konuya değinmeye çalışıyoruz elimizden geldiğince. Ama dediğimiz gibi soru ve görüşlerinizi bize @radyomaranata ya da www.radyomaranata.com'dan ulaştırabilirsiniz. Dilimiz dönünce yanıtlamaya çalışırız. Yine de çok sorulan sorulardan bir tanesi ya da düşünülen şey, aslında pek öğretilmese de düşünülen şey şudur. İşte Tevrat ayrı bir kitaptır, Zebur ayrı bir kitaptır, İncil ayrı bir kitaptır. Ben hatırlıyorum bizim ilkokul dönemimizden itibaren bu tip bilgiler bazen net olarak bazen sübnümler olarak bizlere veriliyordu. Sanki Tanrı denemiş bir peygamber aracılığıyla başarılı olamamış, sonra bir daha denemiş başarılı olamamış ve sonunda bir daha denemiş başarılı olamamış ve sonunda başarılı olmuş gibi bir tablo ortaya çıkıyordu. Fakat işin aslı bu değil. Yani Tevrat, Zebur, İncil, peygamberlerin ve sözleri ve İncil tam bir bütünlük içerisinde, aslında bir kitap olarak bunu değerlendiriyorsak tamamına tek bir kitap demeliyiz ya da tek bir sürecin anlatımı, ifade edilişi diyebiliriz, öyle değil mi?
1: Evet, bu konuda aslında İsa Mesih'in bir sözü bence çok kilit. O diyor ki ben yasayı ortadan kaldırmak için değil, yasayı tamamlamak için geldim. Dolayısıyla ilk önce kendimizi sormamız lazım. Yasa ne hakkında? Peygamberlerin yazıları ne hakkında? Ve Tevrat'ı okuduğumuzda bir şey öğreniyoruz. Adem ve Havva'nın işlediği günahtan ötürü aslında bütün insanoğlu lanete uğramıştır. Ve bu lanetin özünde günah dediğimiz kavram vardır. Günah derken aslında sadece günahlı eylemleri kastetmiyoruz. Yani zina olsun veya para çalmak olsun veya adam öldürme olsun. Günah dediğimizde aslında bu eylemlerin kaynağı olan benlikten bahsediyoruz.
0: Evet, Tanrı gibi olma isteği.
1: Aynen, aslında Adem ve Havva'nın günahı meyveden yemek değildi. Yılan Havva ile konuşurken diyor ki bu meyveden yerseniz Tanrı gibi olacaksınız. Evet. Dolayısıyla Havva'ya
0: cazip geliyor.
1: Aynen, Havva'ya cazip gelen şey, ben Tanrı gibi olabilirsem o zaman hayatımda Tanrı'ya ihtiyaç yoktur. Ve ben merkezli bir hayat sürdürmeye başlıyorlar ve böylece Tanrı'nın kutsallığından ayrılmış oluyorlar. Bu onları bir lanete götürüyor. Fakat Tanrı onları bu halde bırakmak istemiyor. Dolayısıyla aslında Tevrat'ın başından beri, eğer Yaratılış 3. bölümü okuyacak olursak, ilk mesihsel vaati görüyoruz. O mesihsel vaat nedir? Kadının tohumundan gelecek biri yılanın başını ezecek diyor. Yılan onun topuğuna saldıracak. Ama kadının tohumundan gelen yılanın, yani şeytanın başını ezecek.
0: Evet.
1: Dolayısıyla Tevrat
0: boyunca... İsa bir bakireden doğmuş.
1: Evet. Şimdi bunu hatırlayalım. Bu arada bu tohum kelimesi İbranice'de çok ilginç. Çünkü o tohum kelimesi genellikle erkekler için kullanılan bir kelimedir. Ama bir kadın için kullanılması zaten istisnai ve tek durumdur bu kutsal kitapta.
0: Evet. Hem de soy kayıtları da genelde aynen, erkekten gelir.
1: Aynen öyle. Ama burada bir kadından bahsediyor. Dolayısıyla baştan beri İbraniler... Bu ayet ve diğer ayetlere göz atarak aslında Tanrı'nın bir kurtarıcı, bir Mesih vaatinde bulunduğunu görmüşler. Ve peygamberler boyunca bu vaat edilen Mesih'in farklı özellikleri vahiy yoluyla açıklandı. Ta ki İsa Mesih gelene kadar. Ve İsa Mesih'i ayrı kılan nokta şu: İsa Mesih diyor ki aslında bütün bunları veya bütün bu peygamberlikleri tamamlayan kişi benim. Ve İsa Mesih'i aslında çok özel kılan şey de bu.
0: Ve ciddi bir ayrım aslında bu noktada. Şimdi bir diğer konu var. aslında iki önemli konu var bu yazılışıyla ilgili veya İncil'in kendisiyle ilgili konuşabileceğimiz. Onlardan bir tanesi, araya gitmeden önce belki kısaca buna değinebiliriz. Hangi dilde yazıldı? Yani orijinal dili neydi sorusu var. Grekçeydi, eski Yunanca.
1: Evet, doğrudur.
0: Onu belirtelim. Eski Yunanca'da yazılmıştır ve bugün günümüze tercüme edilen bütün dillerdeki tercümeler kendi orijinal metinlerden alınmıştır. Yani işte bir dilden bir diğerine çevrilmiş, sonra o dilden diğerine çevrilmiş şeklinde değil. Hepsi merkez olan o ilk nüshalardan, elimizde bulunan ilk nüshalardan alınmış ve her dile, aslında dünyada en çok dile çevrilen kitap olarak da karşımıza çıkmaktadır diyelim. Ve ikinci bölüme İznik Konseyi ile başlayacağız. Çok önemli bir konu. O da çok konuşulan bir konu. İznik Konseyi'nde gerçekten İncil'ler seçildi mi? Yoksa İznik Konseyi'nin asıl amacı neydi diyeceğiz. Kısa bir ara sizden rica ediyoruz. Döndükten sonra devam edeceğiz kaldığımız yerden.

Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir

0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.
4: Maranata.
5: Değerli dinleyicilerimiz, aradan sonra tekrar beraberiz. Aradan önce aslında İncil'in özgün dili Grekçe hakkında bahsediyorduk. Aslında bu konu çok önemli bir konu çünkü kimilerimiz zannediyor ki aslında İncil'in ilk tebliğ şekli Aramice veya İbranice'ydi. Ama Elçilerin İşlerine baktığımızda aslında ilk sözlü tebliğinin, Petrus tarafından yapılan sözlü tebliğinin Grekçe olduğunu görüyoruz. Bunu nereden anlıyoruz? Çünkü bu ilk tebliğ esnasında Roma viyaletlerinin çeşitli bölgelerinden, işte Kapadokya'dan, Galatya'dan, Pontus'tan, İskenderiye'den olsun Kudüs'e, Yeruşalim'e hac için gitmiş olan kişiler var. Ve bunların hepsi diyor ki kendi dilimizde biz aslında bu mesajı işitmekteyiz. Dolayısıyla başlangıçtan beri aslında sözlü tebliğ geleneği bile Grekçe olmuştur. Ve bu yaklaşık bir 20-30 sene gibi bir süre ile devam etmiştir. Ta ki bunların hani kaleme alınması özellikle sonraki nesiller için uygun görüldü ve bu şekilde Grekçe'de İncil yazılmaya başlandı.
6: Tabii çok yaygın bir dil olması açısından, birçok kitleye de hitap ediyor olması açısından da önemliydi.
5: Tabii Grekçe o dönem bugünkü İngilizce gibiydi aslında, dünyanın en çok kullanılan dili.
6: Diliydi, evet.
5: Halk dili yani dünyanın genelinde ve aslında birçok İbrani kişi de Grekçe biliyordu ikinci dil olarak.
6: Evet, yani ticaretin döndüğü, eğitimin yapıldığı platformlarda çok kullanılan bir dildi. Bu nedenle de bu dille çevrildi. Şimdi araya gitmeden önce İznik Konseyi ile devam edeceğimizi söyledik. Unutmadık, İznik Konseyi'ne geçeceğiz. O önemli bir konu. Zira Türkiye'de birçok insan İncil'in deformasyonundan, İncil'in işte din adamları tarafından değiştirildiğinden, İncil'in aslında çok fazla İncil olduğunu ama bu İncillerin işte bu İznik Konseyi'nde hatta bir iddia vardı. Bir masa üstüne koydular, salladılar masayı, ondan sonra masanın üstünde kalanları kabul ettiler gibi böyle çok absürt, akla sığmayacak iddialar vardı. O yüzden bu İznik Konseyi'ne değinmeden geçmek, İncil'in metinleri üzerinde durmak, düşünmekte çok doğru görmüyorum. Şimdi İznik Konseyi'nin toplanış amacı neydi? Belki oradan başlayabiliriz. Sonra adım adım aslında oradaki amacın ne olduğunu anlama şansımız olur.
5: Evet, maalesef ülkemizde özellikle İznik Konsülü hakkında çok yanlış bilgiler var ve bunların kaynağını kimisi yani aslında fazla bilmiyoruz ama hani rivayete göre masa sallandı, ondan sonra 4 tane İncil kaldı masanın üstünde, ondan evet, sonra bunlar seçildi, diğerleri hani reddedildi gibilerinden. Ama aslında İznik Konsülü'nün toplanma amacı, Arius diye bir sapkın ilahiyatçı veya papaz var. Ve onun öğretilerini değerlendirme ve aforoz etmek için aslında toplanıyorlar.
6: Evet, Konstantin tarafından bu konsül davet ediliyor. Evet. Binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşiyor. Binlerce din adamının katılımıyla.
5: Şimdi ilginç olan şu, aslında Arius ya da diğerleri İsa Mesih'in kelam doğasını reddetmiyor. Arius'un aslında anlatmak istediği olay şu. İlahi kelam ezeli değildir, yaratılmıştır. Dolayısıyla bundan dolayı aslında tartışmalar başlıyor. Yani Arius'un noktası şu, kelam Allah'la veya Tanrı'yla beraber ezeli bir ortaklığa sahip değildir. Kelam Tanrı tarafından sonradan yaratıldı. Dolayısıyla tartışılan konu buydu.
6: Ama ve tartışma kendisi, metinleri bugün elimizde bulunan İncil'in kendisiydi.
5: Tabii ki yani her iki taraf aslında şu an

0: İncil'i kullanıyorlardı. Arius da şu anki İncil'i
1: Evet,
0: kullanıyordu.
1: evet.
0: Farklı bir İncil kullanmıyordu kendi argümanlarını savunmak için. Şimdi konsil hakkında aslında farklı kayıtlarımız var. Bunların en eskisi konsile katılmış iki kişi. Biri Athanasius, diğeri Eusebius. İkisi de konsilde bulunuyordu. Üç tane kayıt da...
1: Yazman olarak, evet.
0: Tabii, üç tane kayıt da bu nesilden sonraki nesile ait kayıtlarda bulunmaktadır. Yani en eski beş kayıt aslında hiçbir yerde İncil'in kararlaştırılması konusundan bahsetmiyor.
1: Evet.
0: Kaldı ki şöyle bir durum var. Yani günümüzde çeşitli müzeleri ziyaret edecek olursak, işte Barcelona'da olsun veya İngiltere'de olsun... orada müzelerde İncil'in el yazmalarını bulmak mümkün. En eski el yazmaları.
1: Evet, halka açık olarak sergilenmektedir.
0: Tabii, mesela P52 adında bir İncil el yazması var. Yuhanna bölümünden bir alıntı içermektedir. Buna verilen tarih milattan sonra 120 senesi ve John Reynolds Kütüphanesi Manchester, İngiltere. İngiltere Manchester'da sergilenmektedir.
1: Hı hı,
0: başka mesela el yazmaları P66, bu da Yuhanna'nın bir kısmını içeriyor. Bu İsviçre'de. Buna verilen tarih yine 125-150 senesi arası.
1: Şimdi İznik Konseyi 3. yüzyılda toplanan bir
0: konseydir. Tabii İznik Konseyi bu 325
1: İznik
0: yılında.
1: Yaklaşık 200-250 yıl önce, 200 yıl önce bulunmuş nüshalardan bahsediyoruz.
0: Tabii bu nüshalar İznik Konsülü'nden 150 ila 200 sene önce ait olan nüshalar, bu müzelerde sergilenen. Bir başka önemli nüsha mesela Pavlus'un yazdığı 10 mektubu hemen hemen tümüyle içeren P46. Buna verilen tarih 150-175 arası ve Michigan Üniversitesi'nde, ABD'de bulunmaktadır. Yani aslında basit bir Google aramadan çeşitli listelere ulaşılabilir bu kodeksler hakkında veya bu el yazmaları hakkında. Ve çok açık bir şey görüyoruz ki aslında bunların hepsi İznik Konsülü'nden yaklaşık 150-200 sene önceye ait. Bu ne gösteriyor? Zaten 2. yüzyılın başlarında şu anki kullandığımız mevcut İncil kullanılıyordu. Yani arada aslında değişen pek bir şey olmadı.
1: Evet, dolayısıyla bu İznik Konseyi'nin toplanış amacı Arius ismindeki bir din adamının İsa Mesih'in kendisiyle ilgili bazı iddiaları. Bu iddiaları yine de elimizdeki İncil metinlerine dayandırarak ispatlamaya ve bunu ortaya koymaya çalıştı. Zaten İznik Konseyi bittikten sonra bir inanç açıklaması yapıldı. Yani konseyin verdiği karar bir inanç açıklaması olarak ortaya çıktı ve o inanç açıklaması içerisinde baktığımızda İncil metinleriyle ilgili herhangi bir ifade yoktur. O da çok basit bir Google aramasıyla İznik Konseyi'nin sonuçları üzerinde bakılabilir ve orada özellikle de İsa'nın tanrılığı üzerinde ve onun o kimliği üzerinde de duruluyor.
0: Şimdi tabii burada belki çeşitli izleyicilerimizin bir itirazı olabilir. Mesela kimi diyecekse işte Barnaba İncil'inden bahsetmediniz, işte Thomas İncil'inden bahsetmediniz vesaire
1: bahsederiz,
0: gibi.
1: Bahsederiz onlardan.
0: Bahsedebiliriz tabii ama şimdi neden bu İncil'leri okumuyoruz veya hakiki olarak kabul etmiyoruz? Aslında bunun çok basit bir açıklaması var. Bir keresinde bir uçuşa yetişmem lazımdı. Taksiye bindim. Sabiha Gökçen Havalimanı'na gidiyordum. Taksiden indim, parayı verdim, para üstünü aldım. Havalimanındayken o 10 liralık para üstünü bir büfede kullanmak istedim. Bir baktım ki kazık yedim yani.
1: Sahte miymiş para?
0: Sahte bir 10 lira verdi bana taksici. Sonra fark ettim ki gerçekten sahte. Neden? İşte bandı yok. İşte bu Atatürk yansıması evet. Filan yok.
1: Dikkatli yani, bakmayınca.
0: Tabii yani çeşitli izler vardır değil mi o banknotta? Hani bunun hakiki olup olmadığını bize açıklayan. Yani dolayısıyla bu yazılarla aynı şeyi diyebiliriz. Mesela çok mesledilen Barnaba İncil'i aslında orta çağlarda yazılmış bir İncil.
1: Evet.
0: Yani dolayısıyla bunun hakiki olması olanaksız. Çünkü havarilerin yaşamadığı bir dönem 1000 sene sonrasına kaleme alınmış.
1: O Türkiye'de çok olan bir şey. Özellikle evet. Gazeteler, basın işte bir İncil bulundu, gerçek İncil bulundu gibi haberler yapıyorlar. Tabii yani... bir arkeolojik kazıda bir şey bulunuyor bununla ilgili.
0: Evet, aslında bir kitap buldular ama bu kitabın
1: ne olduğu üzerinde sonradan haber yapılmıyor. Evet.
0: Evet, bu kitaba çeşitli tarihler veriliyor. Kimi 7. yüzyıl diyor, kimi 8. yüzyıl diyor. Aslında sorun başlı başına kitap olması. Çünkü İncil'in yazıldığı dönemde kitap diye bir şey yok. Henüz kitaplar icat edilmedi. Bunlar bireysel tomar olarak mevcut. Ve bu tomarlar kiliseden kiliseye dolaşıyor veya kişiden kişiye dolaşıyor.
1: Evet, ciltlenmiş bir kitap şeklinde.
0: Ta ki 3. yüzyılda bu kodeks dediğimiz yani bu tomarların ciltlenmesi başlıyor ve 4. yüzyıldan itibaren kitap diye bir şey ortaya çıkıyor. Dolayısıyla aslında kitaplar İncil sağ olsun ortaya çıktı. O da başka bir dipnot tabii. Evet. Ama zaten böyle bir kitap, resimli kitap göstermeleri, bunu hakiki İncil olarak yansıtmaları veya lanse etmeleri başlı başına bir hata. Çünkü İncil'in yazıldığı dönemde kitap dahi bir şey yoktu yani.
1: Tabii aynı zamanda örneğin Barnabas İncil'ini okuduğunuz zamanlarda bir takım orada bahsi geçen yerler, konumlar, durumlarda tarihi kaynaklarla örtüşmediği de açık ve net bir şekilde ortaya konuyor. Yani aslında problem şudur Türkiye'de. İşte gazeteler gerçek İncil bulunduğu haberleri yapıyorlar. Barnabas İncil'i bulunduğu, gerçek İncil bulunduğu haberleri yapıyorlar. Tabii bir şey bulunuyor. Sonra tarihçiler, arkeologlar bunun araştırmalarını yapıyorlar ve o bulgular yeniden yayınlanmıyor. Yayınlanmayınca insanların aklında otomatik olarak kalan şey, ah buldular saklıyorlar şimdi gibi bir tuhaf bir durum ortaya çıkıyor. Ama aslında durum öyle değil.
0: Bunun dışında bir de apokrif metinler dediğimiz var. Hani bu Thomas İncili veya Yahuda İncili, evet, veya Mecderli Meryem İncili. Kimisi düşünüyor ki yani aslında hakiki İncil'ler bunlar ama tekrar aynı sınavdan başarısız çıkıyorlar. Çünkü bunlar da 2. 3. yüzyılda yazılmış metinler. Havarisel yetki taşımıyorlar, yani havariler tarafından yazılmadı ve aslında öğretilerine baktığımızda aslında İsa'nın öğretileriyle uzaktan yakından hiçbir ilgileri yok. Çoğu Gnostikçi akımın ürünleri. Gnostikçiler Tanrı'nın aslında kötü bir varlık olduğunu, fiziki dünya yarattığı için Tanrı'yı kötü bir varlık olarak görüyorlardı. Yani eğer ki bu İncil'leri biz hakiki olarak kabul ediyorsak o zaman Tanrı'nın da bir canavar olduğunu kabul etmemiz lazım.
1: Ki o söz konusu olamaz.
0: O da söz konusu olamaz. Zaten çok ezoterik öğretilere sahiptir. Thomas İncil'inin son ayetleri ilginç bir diyaloğa ilginç bir diyalog bulunduruyor. Petrus ve İsa aralarında konuşuyor ve Petrus Mecdelli Meryem'e işaret ederek İsa'ya şunu soruyor, ona ne olacak diye, ve İsa Mesih şöyle karşılık veriyor: kadınlar erkeğe dönüşmeden göklerin egemenliğine giremezler. Yani böyle ezoterik İncil'le uzaktan yakından hiçbir ilgisi olmayan öğretiler içermektedirler. Kaldı ki çok geç bir dönemde yazılmıştır.
1: Ve aynı zamanda şu da bir gerçektir. Biz bir metnin gerçekten Tanrı sözünün olduğunu nasıl kabul edebiliriz? Birincisi, Tanrı sözü kendi içerisinde bir çelişki oluşturmaz. Tanrı insan değil ki fikrini değiştirsin. Tanrı insan değil ki bakış açısını değiştirsin. Dolayısıyla dün, bugün ve sonsuza dek aynı olan Tanrıysa, o halde bize olan yaklaşımları da, onun ifadeleri de öyle olacaktır. Bu nedenle bugün elimizde bulunan İncil'in doğruluğunu anlayabilmemizin bir diğer yolu, kutsal kitabın diğer bütün metinleriyle tam bir uyum ve birlik içerisinde olması da diyebiliriz. Diyelim. O yüzden bu kutsal kitabın içerisinde eski ve yeni antlaşma olarak nitelendirdiğimiz kitabın mukaddesin içerisinde birbiriyle çelişen herhangi bir durum ve olgu yoktur. Şimdi bu güvenilirliği konusunda da aslında biraz konuştuk. Biraz bahsettin az önce. Yani müzelerde işte arkeologların, tarihçilerin bulguları net bir şekilde elimizdedir. O nedenle biz güvenebilir miyiz bu kitabın gerçekten Tanrı sözü olduğuna?
0: Şimdi şöyle bir ilginç veri vereyim size. Antik dokümanlar arasında İncil günümüze ulaşan en fazla nüsa bulunduran dokümandır. 5000'i aşan nüsa var İncil'le ilgili. Mesela Yunan filozoflarının veya Roma döneminde yazılan eserlerin nüshalarına, yani günümüze ulaşan nüshalarına bakacak olursak sayı çok çok daha az. Kaldı ki şöyle ilginç bir durum da var. Mesela Homeros'un İlyadası'nı hepimiz duymuşuzdur.
1: Evet.
0: Homeros'un İlyadası, yani orada bahsedilen olaylar milattan önce 11. 12. yüzyıla ait. Homeros bunu milattan önce 5. yüzyılda yazıyor. Pardon, 8. yüzyılda yazıyor ama en eski nüshası milattan önce 4. yüzyıla ait. Yani aradan neredeyse 1000 sene geçmiş. Ama hiç kimse Homeros'un hani İlyada'yı yazmadı diye şeyde bulunuyor, tenkitte bulunmuyor. Ama nedense İncil konu oldu mu hemen bir çifte standart söz konusu. Aslında İncil ilk tebliğ edilişiyle ilk yazı tarihi arasında belki 20 sene, 30 sene, bilmediğimiz 30 sene vardır. Hı hı. Ve en eski nüshasına kadar belki bir 30-40 sene daha var. Dolayısıyla çok daha küçük rakamlardan bahsediyoruz. Çok daha büyük sayıda rakamlardan bahsediyoruz nusa olarak. Bu ne demek oluyor? Aslında çok daha güvenilir bir
1: elçiler havariler bunun bir şekilde takipçisi ve izleyicisi oldu. Zira bu metinlerde yazan ayetlere sadık kalabilmek uğruna öldürüldüler. Dolayısıyla hani sadece yalanın arkasında birçok şey yapabilir insanlar ama ölümü göze almak, reddedilmeyi göze almak bu başka bir konudur. Dolayısıyla güvenilir metinlerdir İncil nüshaları.
0: Tabii. Şimdi, ve yani aslında günümüzde eğer hala bununla ilgili kuşku duyanlar varsa dediğim gibi bu orijinal nüshalarının dillerini, Grekçe olan dillerini günümüzdeki İncil ile karşılaştırabilirler. Hani bir fark o var mı yok mu, bir şey eksiltildi mi eksiltilmedi mi gönül rahatlığıyla araştırabilirler.
1: Evet, zaten artık teknoloji de ilerledi, eskisi gibi değil. Dil bilmeye de gerek yok artık. Dolayısıyla birçok çeviri aparatı var internet içerisinde ve buradan rahat rahat buna bakabilirler. Peki, şimdi tabii bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarım saat içerisinde olabildiğince İncil'in nasıl yazıldı ve asıl da onun içeriğinin ne olduğu üzerinde konuştuk. Aynı zamanda tabii sıkça karşılaştığımız sorulara da yanıt vermeye gayret ettik. Şöyle bitirmek istiyorum iznin olursa. Yeni antlaşmanın genel mesajı, ki bugünkü bir giriş niteliğindeydi bu program. Yeni antlaşmanın genel mesajı çok net bir şekilde İsa Mesih'in kendisidir. İsa Mesih'in yapıp ettikleri, İsa Mesih'in söylemleri, İsa Mesih'in yaşam biçimi, İsa Mesih'in düşünme tarzı, İsa Mesih'in çarmıh üzerinde gerçekleştirdiği olağanüstü iştir. Ölümü, ölümden dirilişidir, göğe yükselişidir ve en büyük vaat bir gün tekrar geri geleceğidir. Önümüzdeki programlarda tek tek bu kitapları incelerken bu konulara daha da fazla değineceğiz. O yüzden İncil bir kitap ismi değildir. Müjde İsa Mesih'in kendisidir diyelim. Eklemek istediğim bir şey varsa alayım. Yavaş yavaş sonuna geldik programımızın.
0: Evet, bence bu güzel bir özet aslında.
1: Peki, bir sonraki programda görüşmek dileğiyle diliyoruz.
0: Ben Mark Madrigal.
1: Ben Emre Karali. Tekrar sizlerle beraber oluncaya dek hoşça kalın.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

0: Koşuşturmacalı bir gün içerisinde ruhunu tazelemek istiyorsan,
1: Rabbin huzurunda taze bir nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimizle,
1: ilahilerimizle
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Ben Semra.
0: Ben Aydın.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını başlıyor.
0: Radyo Maranata'da Laf Lafı Açtı programına, canlı yayınımıza hoş geldiniz kıymetli dinleyenler. Ben Aydın.
1: Merhaba, ben de Semra. Hepiniz hoş geldiniz. Yeniden sizlerle birlikte olmak çok güzel bu haftada.
0: Evet, bugün son günlerde gündeme gelen bir haber üzerinde konuşacağız. Aslında oldukça sarsıcı bir haber bu. Ve bunun üzerinden böyle biraz kendi yüreğimize de birlikte bakma şansımız olacak.
1: Evet, öyle bir haber ki aslında insan okuduğunda bir insan nasıl bu kadar kötü olabilir, başka bir insana bunları nasıl yapabilir diye düşünmeden edemiyor.
0: Kesinlikle öyle ve eminim birçoğumuzun aklından zaman zaman böyle düşünceler geçmiş olabiliyor ve aslında haberin ayrıntılarına birazdan bakacağız. Ama öncesinde sizlere bir soru sorarak başlamak istiyoruz. Sizleri de yayınımıza dahil etmek istiyoruz. Bu konuda görüşlerinizi bekliyoruz.
1: Evet, sorumuz şöyle olacak aslında. Sizce hangisini yapmak daha kolay? A. Başkalarının yanlışlarını fark etmek. B. Kendi yanlışlarımızı kabul etmek.
0: Evet, size soruyoruz. A. Başkalarının yanlışlıklarını fark etmek. B. Kendi yanlışlarımızı kabul etmek. YouTube'da da bununla ilgili bir hatırlatma mesajı yazdık sizlere. Ya da mesela şöyle düşünebilirsiniz. Ağır bir suç işleyen birinin aldığı cezayı duyduğunuzda hiç şöyle dediniz mi? Ya az bile olmuş. Hani daha fazlasını hak ediyor. Keşke daha da fazla bir ceza alsaydı diye söylediğiniz oldu mu?
1: Evet, belki de böyle birine neden acıyayım ki yaptıklarının sonucuna katlansın diye düşündüğümüzde olmuştur.
0: Evet, birazdan konuşacağımız haberde tam olarak bu tür tepkiler uyandırabilecek bir olay ve onun detaylarına birlikte bakacağız.
1: Evet, bizlere YouTube ve Instagram yorum kısmından yazabilirsiniz. Sorumuzu tekrar hatırlatmak istiyorum. Sizce hangisini yapmak daha kolay? Başkalarının yanlışlarını fark etmek mi, kendi yanlışlarımızı kabul etmek mi diye soruyoruz sizlere. Lütfen bize yorumlarda cevaplarınızı yazın. Bekliyoruz sizin düşüncelerinizi, merak ediyoruz.
0: Evet, bizi nereden dinlediğinizi de yazarsanız çok mutlu oluruz. Bizi nereden dinliyorsunuz, hangi ülkeden, hangi şehirden yorumlarınızı bekliyoruz. Şimdi bir ilahiye gidelim. İlahiden sonra tekrar burada olacağız. Sizlerle selamlaşmak, sizlerin yorumlarını okumak isteriz. Yüce Lütuf, Sesi Tatlı İlahisi bizlerle, ilahinin ardından burada olacağız.

0: Evet, kıymetli Radyo Maranata dinleyicileri, Lafla Faysı canlı yayınıyla birlikteyiz. Sizleri aramızda görmek her zaman bizler için çok teşvik edici oluyor. Bugün çok ilginç bir başlık attık aslında. Dedik ki kötüler düşünsün, iyilerdenim ben diye bir başlık attık. Ve size sorduk aslında, hiç böyle düşündüğünüz oldu mu? Mesela belki ağır bir suç işleyen birine baktığınızda, ya az bile, daha fazlasını hak ediyor, ne kadar kötüymüş diye söylediğiniz oldu mu? Ve bununla beraber aslında sizce hangisini yapmak daha kolay diye size sormuştuk. Başkalarının yanlışlarını fark etmek mi, yoksa kendi yanlışlarımızı fark etmek mi diye. Ve bununla ilgili sizlerin yorumları geldi. İlay'ımızı da dinlemiş olduk. İlay'ın ardından tekrar buradayız. Sizlerleyiz. Bu konuda yayınımızın konusunu tekrar hatırlatmış olduk. Şimdi yorumlara bakmak istiyorum. YouTube'dan sanırım yorumlar var. Onlara bakmak istiyorum.
1: Evet, YouTube'dan yorumlar var. Bizlere yolcu selam yazmış. Hoş geldiniz diyoruz. Neslihan Hanım iyi yayınlar demiş. Rıfkı Bey iyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyoruz, hoş geldiniz. Aynı zamanda sorumuza cevaplar da gelmiş. Rıfkı Bey, bence başkalarının yanlışlarını fark etmek daha kolay. Demiş. İstanbul Sultanbeyli'den selamlar demiş.
0: Selamlar
1: bu arada.
0: Olsun.
1: İnsan mobese kamerası gibi hep dışarı görüyor. Normal belki de demiş. Bizlere teşekkür ediyoruz yorumunuz için. Deniz yolcusu, başkalarının yanlışlarını görmek tabii ki daha kolay. Ben yanlış yapmıyorum ki demiş. Yasemin Hanım, iyi yayınlar kardeşler. Başkalarının yanlışını görmek daha kolay geliyor demiş. Anayit Hanım, iyi yayınlar kardeşlerim. Rabbin kutsal ruhunu size rehberlik etsin demiş. Evet. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Çok teşekkürler. Deniz Yolcusu'nun yorumu da çok dikkat çekici. Ben yanlış yapmıyorum ki diye yazmış kendisi. Evet. Çok teşekkür ediyoruz paylaştığınız için.
1: Instagram'dan da yorumlar var. Onlara da bakmak istiyorum. Bize Özlem Hanım yazmış. Merhaba, bereketli bir program ve gün diliyorum size demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Başkalarının yanlışlarını fark etmek daha kolay demiş bizlere. Sorumuza cevap vermiş. Çok teşekkür ediyoruz. Her biriniz programımıza hoş geldiniz tekrar.
0: Evet. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yeni gelenler için tekrar hatırlatıyoruz. Sorumuz şu: sizce hangisini yapmak daha kolay? Başkalarının yanlışını fark etmek mi, yoksa kendi yanlışlarımızı kabul etmek mi? Bu konuda görüşleriniz varsa bize yazarsanız çok memnun oluruz. Ve sormak istiyoruz, bugün bizi ilk defa dinleyenler var mı? Bugün aramızda ilk defa olanlar var mı? Lütfen bize yazarsanız sizlere bir selam vermek isteriz. Onu da söylemiş olalım. Bir dua isteği olanlar varsa onlar da yazabilirler. Onu da hatırlatmasını yapmış olalım. Şimdi konumuza geçmeden önce, her yayında yaptığımız gibi, ilk yazan kazanır için 4 tane ilahi seçeneği sunuyoruz size. YouTube'da bu konuda ilgili anketimiz başladı. Sizler seçimlerinizi yaparken bizler konumuzdan bahsetmiş olacağız. Bu 4 seçenek şu aslında: günah bir ölümdür, temiz bir yürek, bana karşı merhametli ol Rabbim ve İsa'yı izlerim ilahileri var. Bu dört ilahiden hangisini çalalım? Bir sonraki ilahimiz hangisi olsun? Bunu merak ediyoruz. Oy verirseniz memnun oluruz. Öyle ki bir sonraki ilahi sizler seçmiş olursunuz bu sayede. Instagram'dan da yazı olarak bize yazabilirsiniz. Tekrardan söylemiş olayım: günah bir ölümdür, temiz bir yürek, bana karşı merhametli ol Rabbim ve İsa'yı izlerim. Bu ilahilerden hangisini çalalım? Bu konuda oy kullanırsanız seviniriz. Şimdi aslında şu haber üzerinden biz bu programa başladık. Belki sizler de duymuş olabilirsiniz. Sormuş da olayım size aslında, haberi duydunuz mu diye. Amerika'da bir kadın var ve bu kadın idam edilmek için kendisine 2 doz öldürücü ilaç veriliyor. Çok ilginç. Normalde aslında bir doz yeterli olurken, evet, bu kadına 2 doz öldürücü ilaç veriliyor. İlginçtir ki hani hepimiz bunu duyunca şunu düşünebiliriz ki, o zaman kadın kesinlikle ölmüştür. Yani bir doz yeterliyken 2 doz veriliyorsa artık yani tamamen böyle %100 emin olmuşlardır öldüğünden gibi düşünebilirsiniz. Ama ilginç bir şey oluyor. Kadın ölmüyor. Hayatta kalıyor kendisi. Ve hastaneye kaldırıyorlar onu. Şimdi baktığımız zaman çok ilginç bir haber gerçekten, ama haberin bu kısmı ayrı bir nokta. Ama birazdan bu kadının neden idama mahkum edildiğini öğrendiğinizde, belki hem bu kadına karşı hissettikleriniz hem de duruma karşı yaklaşımınız değişebilecek. O yüzden haberin detaylarına biraz daha detaylı olarak bakacağız.
1: Evet, çünkü ortada gerçekten korkunç bir suç var. Üstelik olay yaklaşık 31 yıl öncesine de dayanıyor. Aslında ne yaşandığını biraz size anlatmak istiyoruz. Belki haberle karşılaşmışsınızdır, biliyor da olabilirsiniz, ama bilmeyenler için biraz anlatacağız aslında.
0: Evet, Yani şimdi sizi 1995 yılına götürmek istiyorum. Orada Amerika'da, Amerika'nın Tennessee eyaletinde 19 yaşında Colleen Slimmer isimli bir genç bir kız var. Ve bir mesleki eğitim merkezinde öğrenim görüyor bu kız. Aynı merkezde 18 yaşındaki Krista Pike isimli bir kız da var. Krista aslında Colleen'in erkek arkadaşıyla ilgi duyduğundan şüpheleniyor. Yani Krista'nın erkek arkadaşı var ve Colleen'in bir şekilde erkek arkadaşına ilgi duyduğuna, sanki onu elinden almaya çalıştığını düşünüyor, şüpheleniyor bu konuda. Üstelik kendisi hakkında konuştuğunu ve onu okuldan attırmaya çalıştığını da düşünüyor.
1: Evet, ancak bu şüphelerinin doğru olduğu da kanıtlanmış değil aynı zamanda. Yani ortada bir kıskançlık, şüphe ve giderek büyüyen bir düşmanlık var. Hatta Christina olaydan bir gün önce bir arkadaşına Colleen'i öldürmek istediğini de söylüyor açıkça.
0: Evet ve 12 Ocak 1995 akşamında erkek arkadaşıyla ve başka bir öğrenciyle birlikte Colleen'i tenha bir bölgeye götürüyorlar. Ve korkunç bir saldırıya aslında onu maruz bırakıyorlar. Tabii kız kaçmaya çalışıyor, serbest bırakılmak için yalvarıyor ama ne yazık ki 19 yaşında orada hayatını kaybediyor.
1: Evet, ve Christina Pike ise 1996 yılında cinayetten suçlu bulunarak idam cezasına çarptırılıyor. Aradan yaklaşık 30 yıl geçiyor. 30 Eylül 2026'da cezasının infazına aslında başlanıyor. Ancak Christina'ya iki doz idam ilacı aslında uygulanmasına rağmen infaz gerçekleşemiyor.
0: Evet, çok ilginç. Christa hastaneye kaldırılıyor. 10 Ekim'de, yani şu an bu yayını yaptığımız tarihten 4 gün önce tekrar cezaevine döndü kendisi. Ve Tennessee'deki diğer infazlar için yılın geri kalanı için durdurulduğu haberi geldi. İnceleme başlatıldığı haberi geldi. Şunu sormak istiyoruz. Yani böyle korkunç bir cinayeti duyduğumuzda biz nasıl tepki veriyoruz? Mesela siz bunu duyduğunuzda nasıl tepki verdiniz? Yani evet. Bunu da merak ediyoruz.
1: Evet, yani mesela insanların yaşattıklarını yaşıyor, iyi olmuş, az bile dediğini aslında sosyal medya hesaplarında da gördük. Açıkçası böyle tepkiler karşısında şaşırmayabiliriz. Çünkü ortada gerçekten hayatı elinden alınmış genç bir kız var. Elbette adaletin yerine gelmesini, aslında yerini bulmasını istiyoruz
0: kesinlikle.
1: Tabii ki.
0: Kesinlikle yapılan şey tamamen kötü. Yani çok kötü. Tanrı'nın gözünde de kesinlikle çok kötü. Bizlerin gözünde de kesinlikle tabii ki çok kötü. Ve hukuki olarak da büyük bir suç var. Burada tabii ki işlenen suçu kimse küçümsemiyor. Küçümseyemeyiz de zaten. Bizim haddimize de değildir. Ya da olan olmuş, hadi affedelim gitsin de demiyoruz ama şurada beni düşündüren başka bir nokta var Semra. Belki ona bakmak lazım.
1: Nedir Aydın?
0: Yani böyle haberleri duyduğumuzda ya bir insan nasıl bu kadar kötü olabilir diye düşünüyoruz. Yani yüreğimizde bunu sorguluyoruz. Nasıl bir insan bu boyuta gelebilir? Yani işte arkadaşını sadece kıskandı diye böyle işkence ederek öldürecek bir boyuta nasıl gelebilir diye düşünüyoruz. Hatta şunu diyoruz, ya ben hayatta böyle bir şey yapmam. Ne kadar hani kıskanırsam kıskanayım, ne kadar şey yaşarsam yaşayayım, hayatta böyle yapmam diye düşünüyor olabiliriz. Ve farkında olmadan bir şey oluyor hayatımızda. Kendimizi o insanla karşılaştırmaya başlıyoruz. Yani bu kadar büyük bir suçu işlemiş bir insanı gördüğümüzde o zaman farkında olmadan bir tarafımız bir kıyas mekanizması oluşturuyor. Ben böyleyim, o böyle gibi bir mekanizma oluşturuyor.
1: Evet, aslında hayatımızın her alanında bunu yapıyoruz tabii ki. Bu haberi aslında duyduğumuzda da ister istemez insan kendini kıyaslıyor. Yani ben kimseyi öldürmedim, kimsenin hayatını mahvetmedim, elimden geldiğince iyi bir insan olmaya çalışıyorum. Tabii ki diyoruz. Ama ilginç olan şu, başkalarının yanlışlarına gösterdiğimiz hassasiyeti bazen kendi yanlışlarımıza göstermiyoruz.
0: Ya, tabii ki. Mesela birine çok öfkeleniyoruz. İşte günlerce içimizde belki kin tutuyoruz. Hatta onun başına kötü bir şey gelmesini bile isteyebiliyoruz. Bunun dile getirmesek de sözel olarak. Ama sonra kendimize ne diyoruz? Ya canım, ben de insanım yani. Bu tarz düşünceler gelip geçer. Ya da

0: Bundan bahsetmiyoruz. Ama şu soruyu sormayı değerli buluyoruz aslında. Neden başkalarının yanlışlarını yargılarken kendimize daha anlayışlı, daha böyle yumuşatıcı, daha merhametli davranabiliyoruz?
1: Evet, aslında Aydın az önce de söylediğimiz gibi belki bunun nedeni kendimizi değerlendirirken hep bizden daha kötü olduğunu düşündüğümüz insanlara bakmamız. Çünkü o zaman en azından onun gibi değilim diyebiliyoruz.
0: Doğru, kesinlikle öyle. Ama ilginçtir ki mesela şöyle düşünelim. Şu anda işte ki eğitim sisteminde en son ben okurken öyleydi. Geçer not 50 idi. Yani bir sınavdan geçmek için 50 puan alman gerekiyordu en az. Şöyle düşünelim. Mesela ben sınavdan 40 almışım. Arkadaşım da 10 almış. Şimdi ben ondan daha yüksek not aldım diye sınavı geçtim anlamına geliyor mu?
1: Tabii ki hayır.
0: Değil mi? Evet.
1: Evet, çünkü sınavı geçip geçmediğimizi aslında yanımızdaki kişinin notu değil de sınavı geçme ölçütü belirliyor
0: Evet,
1: tabii ki.
0: yani tam olarak bu aslında. Yani biz kendimizi iyi bir insan olarak değerlendirirken hangi ölçüyü kullanıyoruz? Yani gerçekten iyi olduğumuz için mi kendimizi iyi görüyoruz, yoksa bizden daha kötü olduğunu düşündüğümüz insanlarla kendimizi karşılaştırıp o zaman ha ben iyiyim ya ben fena değilmişim mi diyoruz?
1: Evet, yani şu soru da önemli. Çünkü iyi bir insan olduğumuza karar verirken ölçüyü kim belirliyor? Yani kimin
0: Evet.
1: belirlediği de çok önemli burada.
0: Kesinlikle. İşte tam olarak bu soruya birazdan bakacağız. Kutsal kitabın perspektifinden, penceresinden birlikte bakacağız. Tanrı günahı, adaleti ve aslında insanın kendi doğruluğunu nasıl değerlendiriyor? Buna birlikte bakacağız. Ve acaba bizim kendimizi iyi görmemiz Tanrı'nın da bizi gördüğü anlamına geliyor mu? Buna birlikte bakmış olacağız. Bu konuda sizlerin görüşlerine de şimdi bakmak istiyoruz kıymetli dinleyenler.
1: Evet, Instagram'dan yorum var. Onları hemen
0: Tabii ki.
1: okumak istiyorum ben. Esin Hanım yazmış, İsa'yı izlerim ve Özlem Hanım İsa'yı izlerim ilahisini istemiş. Çağdaş Bey yazmış, dua emojisi koymuş bizlere ve XLarch yazmış, iyi yayınlar demiş. Çok teşekkür
0: Çok
1: ediyoruz
0: teşekkür ediyoruz.
1: yorumlarınız
0: İyi
1: için.
0: ki buradasınız. İyi ki bizlere yazdınız. Çok teşekkür ediyoruz. YouTube'dan da yorumlar var. YouTube'dan da aslında
1: Sevda Hanım yazmış
0: evet.
1: bizlere.
0: Yasemin Hanım'ın yorumunu okumuş muyduk? İyi yayınlar kardeşler. Başkalarının yanlışını görmek daha kolay geliyor diye söylüyor. Anahit, iyi yayınlar kardeşlerim. Rabbinin kutsal ruhu size rehberlik etsin demişti. Sevda Hanım, merhaba iyi yayınlar. Başkalarının yanlışları maalesef diye söylemiş. İlahi için de demiş ki eğer anket sonunda çıkmaz ise yayın sonunda İsa'yı izlerim ilahisini de çalar mısınız demiş. Tabii ki. Eğer anket sonucu olarak bu ilahi çıkmazsa yayının sonunda onu dinleyebiliriz birlikte. Teşekkür ediyoruz paylaştığınız için. Anahit diyor ki Luka 41-42 lütfen bakmak istiyorum diye söylemiş. Hangi bölüm olduğunu yazarsanız yani çünkü 40, 41 ve 42 ikisini birlikte okumak uzun bölümler ikisi de. O yüzden tam olarak
1: Ayeti de.
0: yani 41 ona bakarsanız seviniriz. 41-42 büyük ihtimal hani ayet numarası o zaten ama hangi bölüm olduğunu şey yaparsak oradan
1: Evet,
0: bulabiliriz.
1: okuyabiliriz.
0: Yoksa Luka'nın hepsini okumak bizim için biraz
1: Uzun
0: zor
1: olabilir.
0: olabilir. Evet. Şimdi anketimizin sonuçlarına birlikte bakalım. Aslında ilahi için şu an en çok istenilen bana karşı merhametli ol Rabbim ilahisi istenmiş en çok. Bu ilahiyi hazırlamış olalım aslında. %57 oranında bana karşı merhametli ol Rabbim ilahisi istenmiş. %43'te İsa'yı izlerim ilahisi istenmiş. Bu ilahiyi birazdan dinleyeceğiz. Ama öncesinde sizler için yeni bir sorumuz da olacak. Sizlere az önce sorduk aslında bu haberi duyduğunuzda ne hissettiniz diye. Yine onunla bağlantılı olarak sormak istiyoruz. Yani böyle ağır bir suç haberini duyduğunuzda ilk hangi duyguyu hissediyorsunuz diye sormak istiyoruz size. Öfke mi? Yani üzüntü mü? Ya da hem öfke hem üzüntü mü? İkisi birlikte mi? Yoksa şaşkınlık mı? Nasıl tepki veriyorsunuz? Bunu merak ediyoruz. Yani o tepkileriniz burada önemli işte. İyi ki başına gelmiş diyor musunuz mesela? Bu da önemli. İyi ki başına gelmiş. İyi ki işte bu cezayı almış. İyi ki bunu yapmışlar onu hak etmiş bak daha da fazlası olsun gibi düşünüyor musunuz? Bu konuda görüşlerinizi bekliyoruz, merak ediyoruz. Bizlere yazabilirsiniz. Hem YouTube'dan işaretleyebilirsiniz anketi hem de Instagram'dan yazabilirsiniz. Bu esnada bizler de bana karşı merhametli olur Rabbim ilahisini dinleyebiliriz. İlayın ardından tekrar burada olacağız.

0: Evet kıymetli Radyo Maranata dinleyicileri, yayınımız tüm hızıyla devam ediyor. Laf Lafa İşçi'desiniz, Radyo Maranata'dasınız, canlı yayındayız ve sizlerin görüşleriyle yayınımız şekerlenmeye de, o da güzel bir ifade, şekerlenmeye devam ediyor. Çünkü bal gibisiniz gerçekten. Şekillenmeye de devam ediyor, onu da söylemiş olalım. Sizlerle sohbet etmek her zaman keyiflidir, güzeldir bizler için. Ve bugün aslında ilginç bir başlık atmıştık. Bugünkü başlık ya kötüler düşünsün ben iyilerdenim. Ben kötü değilim ki düşüncesiyle ilgili bir başlık atmıştık ve ilginç bir cinayet haberine baktık ve bu habere karşı tepkimiz ne olurdu diye soruyoruz ve yavaş yavaş aslında neden aslında insanların yaptığı hatalara, kötülüklere daha böyle yargılayıcı bakarken kendi yüreğimizdeki kötülüklere ve hafifletici sebepler arıyoruz. Bununla ilgili konuşmaya devam ediyoruz. Bu konuda aslında yorumlarınızı okumaya devam edeceğiz. Tekrardan bir dua isteğiniz varsa onu hatırlatmış olalım. Bu konuyla ilgili dua istekleriniz varsa sevinçle sizler için dua etmek isteriz. Onun hatırlatmasını yapmış olalım. YouTube'dan bize yazabilirsiniz. youtube.com/radyomaranata ve instagram.com/radyomaranata adreslerinden yazabilirsiniz. En son Annahit Luka 6'dan paylaşmıştı. Luka 6:41-42. Onun o ayeti okumak isteriz. Gerçekten zaten yayınla da çok bağlantılı bir ayet. Diyor ki orada, sen neden kardeşinin gözündeki çöpü görürsün de kendi gözündeki merteği fark etmezsin? Kendi gözündeki merteği görmezken kardeşine nasıl, kardeş izin ver gözündeki çöpü çıkarayım dersin? Seni ikiyüzlü. Önce kendi gözündeki merteği çıkar. O zaman kardeşinin gözündeki çöpü çıkarmak için daha iyi görürsün diyor ayetler. Buradaki aslında merteği belki bilmeyenler olabilir. Mertek böyle büyük bir tahta parçası gibi düşünebiliriz. Çöpü de böyle çok küçük, hani böyle arta kalan, işte marangozun şeyinde, marangoz dükkanında böyle yere düşen küçük parçalar oluyor. Onun gibi düşünebilirsiniz çöpü. Mertek ise kocaman, henüz belki kesilmemiş bir ahşap parçası gibi düşünebilirsiniz. Yani senin gözünde bu kadar büyük bir şey varken başkasının gözündeki küçük şeyi niye görürsün, niye fark ediyorsun diye söylüyor. Ayetlere baktığımız zaman ilginçtir, ayetler şey demiyor aslında, yani kötülüğü söylememekten bahsetmiyor. Aslında ne diyor? Sen önce kendi gözündekini çıkar, sonra diğerininkini daha iyi görürsün diye söylüyor. Teşekkür ediyoruz paylaştığınız için. Birazdan Kutsal Kitap Bakışı'nda daha derinlere birlikte inmiş olacağız detaylı olarak.
1: Evet, Instagram'dan da Özlem Hanım, bu tür olaylar karşısında üzüntü duyuyorum ve Rabbin adaletine bırakmayı tercih ediyorum demiş bizlere. Teşekkür ediyoruz yorumunuz için. Instagram'dan da Sevda Hanım, merhaba eşimin, YouTube'dan, merhaba eşimin ve bebeğimin Rab'be gelmesi, yüreklerinde Rab sevgisinin egemen olması için dua rica ediyorum. Bizi, bu aileyi Rab yönlendirsin, esenliği bizde hep egemen olsun demiş. Amin. Dua konusunu yazmış. Sizler de dua konunuz varsa yazabilirsiniz. Sizler için Rabbin önünde durmak, dua etmek isteriz. Biliyoruz ki bizi işiten bir Rabbimiz var. Bunun için bir dua konunuz varsa lütfen yorumlarda bize yazın.
0: Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Ben dua etmek isterim sizin için Sevda Hanım ve aileniz için tabii ki. Rab, senin önüne geliyoruz ve sana şükrediyoruz Sevda Hanım için ve onun eşi için dua etmek istiyoruz. Sana gelsin o diye dua ediyoruz. Seni tanısın ve sonsuz yaşamın Mesih'i tanımak olduğunu anlasın. Kendi doğruluğuyla değil, yalnızca Mesih'e güvenerek onun yaptığı o iyi işle, çarmıhtaki ölümüyle ve dirilişiyle aslında kurtulacağına güvenerek kurtulacağını bilsin diye dua ediyoruz. Ve buna iman etsin, sonsuz yaşama sahip olsun, Mesih'i tanısın diye dua ediyoruz. Ve bu hazineden yoksun olmasın diye dua ediyoruz. Sevda Hanım'a bu konuda bilgelik ver, onu bir ışık olarak kullan diye dua ediyoruz. Ona güç ver, iyi bir tanık olmasını sağla diye dua ediyoruz. Aynı şekilde bebeği için de dua etmek istiyorum. Onu da bereketle bol bol diye dua ediyorum. Onu koru, kendi ellerinde büyüt, onun yaşamına, adımlarına, yapacaklarına, isteklerine, hayallerine çıra ol, ışık ol, yön ver diye dua ediyoruz. Öyle ki o da seni tanısın, uygun bir yaşa geldiğinde buna karar versin, kendi isteğiyle, özgür iradesiyle seni seçsin, sana bağlansın ve o da kurtulsun diye dua ediyoruz ya Rab. Onu da bereketle diye yalvarıyoruz gerçekten. Yüreklerinde senin sevgin egemen olsun ve senin sevginle onlar hareket etsinler diye dua ediyoruz ya Rab. Ve gerçekten bu aile bir gün, evet, biz Rab'be kulluk ediyoruz ailecek diyebilsinler diye dua ediyorum ya Rab. Sen esenliğiyle yönlendir bu aileyi ve egemen ol onlara diye dua ediyoruz. İsa'nın adıyla. Amin.
1: Amin ya Rab. Evet, Instagram'dan da Özlem Hanım yazdı şimdi bize. Diyor ki ben sizinle sevincimi paylaşmak istiyorum. 19 yaşındaki oğlumla aramızda sorunlarımız vardı. Sizin dualarınızla birlikte oğlum düzelmeye başladı. Haleluya.
0: Hamdolsun.
1: Kaybolan kuzuydu bulundu. Olsun. Evet, kaybolan kuzuydu bulundu ve sizden her çarşamba günü olduğu gibi yine çocuklarım için, benim ve eşim için dua istiyorum demiş. Çok hamdolsun, teşekkür Rabbi ediyoruz paylaştığınız olsun. İçin.
0: Çok teşekkür ediyoruz paylaştığınız için. Yürekleri değiştiren Rab'dir. Rabbin, evet. Rab İsa'nın adına yücelik olsun.
1: Kesinlikle öyle. Yani Rabbin sizin ailenizle, çocuklarınızla ilgilendiğini aslında sizin anlattığınız kadarıyla görmek gerçekten bizlere de büyük teşvik oluyor. Ben dua etmek isterim tabii
0: belki
1: ki sizin için.
0: Belki hem şükredebiliriz hem
1: evet,
0: dua edelim.
1: Evet, hem şükredelim tabii. Hem dua edelim. Ya Rab, senin önüne gelmek istiyorum yüceler yücesi, kutsal olan babamız. Gerçekten sana şükretmek istiyorum ya Rab. Yüreklerde çalıştığın için, Özlem Hanım'ın ailesinde, çocuklarında etkin bir şekilde hareket ettiğin için sana gerçekten yürekten şükrediyorum ya Rab. Çünkü sen her şeyi yapabilecek Rab'sin ya Rab ve bize olan sevgin büyüktür senin yüceler yücesi. Bu yüzden Özlem Hanım'ı, onun çocuklarını ve eşini senin önüne getirmek istiyorum ya Rab. Lütfen onların yüreklerinde aslında seni hoşnut etmeyen ne varsa uzaklaştır ve sana benzer olsunlar ya Rab. Sana benzer olarak her biri, bu ailedeki her biri dönüşsün ya Rab diye sana yalvarıyorum. Lütfen bu aile içerisinde her zaman esenlik olsun, her zaman barış, birlik olsun ve bu aile seni yücelsin ya Rab bütün yaşamında diye sana yalvarıyorum. Lütfen elini uzat. Onların her sorununu, her ihtiyacını sen çöz diye sana yalvarıyorum ya Rab. Lütfen onları koru, bütün yaşamını sen yönlendir. Her birine bilgelik ver, attıkları her adımda, verdikleri her kararda sen etkin ol diye sana yalvarıyorum ya Rab. Elini uzat ya Rab bu aile için, bereketle, kutsa, esenliğin ve sevincin hep onların üzerinde olsun ya Rab. Lütfen sevginle onları sar diye sana yalvarıyorum. Senin ellerine bırakıyorum. Gerçekten şükrediyorum bu aile için. Adına yücelik olsun yaptıkların içinde. İsa Mesih adıyla. Amin.
0: Amin. Amin. Çok teşekkür ediyoruz paylaştığınız için. Gerçekten sevinçli bir haber.
1: Evet.
0: Rab sizleri bol bol bereketlesin ve çalışmaya devam etsin sizde ve ailenizde.
1: Amin.
0: Çok teşekkür ediyoruz. En son bir anket başlatmıştık ve anketimizde size sormuştuk. Demiştik ki böyle ağır bir suç haberini duyduğunuzda, yani bu cinayet gibi bir ağır haberi duyduğunuzda ilk hangi duyguyu hissediyorsunuz diye ve dinleyicilerimizin %57'si öfke demiş. Yani buna öfkeyle tepki veririm. Öfkeyle karşılık veririm diye sormuşlar. Ve bugün aslında şunu düşünüyoruz. Peki biz kendi yüreğimizdeki hatalara, tabii ki dediğim gibi cinayet boyutunda ağırlığı yok bunların. Atıyorum birine öfkelenmiş olmanın, ama yüreğimizdeki hatalara niye belki bu kadar daha merhametli davranıyoruz ama bir başka bir suça karşı daha bu kadar öfkeli davranıyoruz? Sizlerin de söylediği gibi %57 dinleyicilerimizin öfkeyle tepki veriyormuş buna. Neden buna davranıyor? Neden böyle davranıyoruz? Kutsal kitabın yanıtına birazdan birlikte bakacağız. Ama şimdi küçük bir oyunumuz var. Onu da oynamak istiyoruz sizlerle.
1: Evet, bu oyunun adı aslında Bahanem Hazır oyunu. Şöyle düşünebiliriz aslında. Bir arkadaşınız size sert konuştuğunda bana nasıl böyle davranır diyorsunuz ya da buna benzer bir şey söylüyorsunuz. Ama siz birine sert konuştuğunuzda ne söylüyorsunuz aslında?
0: Evet. Bu konuda aslında bir yine küçük bir anketimiz olacak ama Instagram'dan da yazabilirsiniz. Yani sorumuz şu. Sizce insan kendisine en çok hangi konuda bahane buluyor, mazeret buluyor? Bu konuyla ilgili görüşlerinizi merak ediyoruz. Öfkelendiğinde mi? Kıskandığında mı? İşte kırıcı konuştuğunda mı? Yoksa gururlandığında mı? Hangi konularda en çok mazeret buluyor? Ya çok sinirliydim. Hani o yüzden dedim bu kadar büyütme ya da ya şundan oldu, bundan oldu diye bahaneler söylediğimiz ama başkası yaptığında nasıl bana böyle davranırsın dediğimiz hangi durumlar var? Yumuşattığımız hangi alanlar var? Bunlar hakkında size sormak istiyoruz.
1: Evet, şimdi bir anket düzenlenecek. Lütfen anketimize cevap verin. Sizin düşüncelerinizi merak ediyorum. Anketimiz yayınlandı şu an. Yani yorum yapmak isterseniz, bir açıklama yapmak
0: tabii
1: isterseniz
0: ki
1: onu da yapabilirsiniz tabii ki. Sadece anketimize de cevaplayabilirsiniz. Bekliyoruz sizin düşüncelerinizi. Bakalım genel olarak insan daha çok hangi durumda mazeret buluyor.
0: Evet, bu konuda görüşlerinizi bize yazabilirsiniz. Görüşleriniz kıymetli gerçekten her zaman bizim için. Aynı şekilde bir ilahi isteğiniz varsa ya da şöyle yapalım mı? İsa'yı izlerim ilahisi aslında.
1: Evet, çok istendi.
0: Çok istendi. Instagram'daki yorumlar da var. Belki biz onları kaçırdık. Buradaki oyda da çok yakın çıktılar birbirlerine. Hı-hı. Yani şeyle. Bir önceki ilahiyle.
1: Bana karşı merhametli oldu.
0: Belki bir sonraki ilahide onu çalalım isterseniz. Hani herhangi bir oylama sunmuyoruz şu anda. Bir sonraki ilahimiz olsun. İsa'yı izlerim ilahisi olsun. Sizleri kırmamış olalım bu sayede. Daha iyi olur. Daha kıymetli olur. Şimdi az önce şehirden bahsettik. Bu korkunç cinayet haberinden bahsettik. Ve insanların bu olaya verdiği tepkilerden bahsettik. Aslında sizlerin tepkilerini de bizlerin, yani tabii kendimizi de dahil ediyoruz içine. Bizlerin tepkileri içinde bir gözlem yapma şansımız oldu. Elbette böyle ağır bir suçun cezasız kalmasını istemiyoruz kesinlikle. Ortada büyük bir kötülük var, gerçek bir suç var. Ama şimdi başka bir soru sormak istiyoruz. Bunun bize düşündürttüğü başka bir soruyu sormak istiyoruz. Kutsal kitaba göre günah yalnızca böyle korkunç suçlar işleyen insanların sorunu mu, yoksa hepimizin sorunu mu? Buna birlikte bakmak istiyoruz.
1: Evet, aslında İsa Mesih Luka 18:9-14'te bu konuyla ilgili düşündürücü bir benzetme anlatıyor bizlere. Ayetler şöyle, okumak istiyorum hemen. Kendi doğruluklarına güvenip başkalarına tepeden bakan bazı kişilere İsa şu benzetmeyi anlattı. Biri Ferisi, öbürü vergi görevlisi, iki kişi dua etmek üzere tapınağa çıktı. Ferisi ayakta kendi kendine şöyle dua etti. Tanrım, öbür insanlara, soygunculara, hak yiyenlere, zina edenlere ya da şu vergi görevlisine benzemediğim için sana şükrederim. Haftada iki gün oruç tutuyor, bütün kazancımın ondalığını veriyorum. Vergi görevlisi ise uzakta durdu, gözlerini göğe kaldırmak bile istemiyordu. Ancak göğsünü döverek, Tanrım, ben günahkara merhamet et diyordu. Size şunu söyleyeyim, Ferisi değil, bu adam aklanmış olarak evine döndü. Çünkü kendini yücelten herkes alçaltılacak, kendini alçaltan ise yüceltilecektir.
0: Evet, çok ilginç. Yani burada İsa'nın anlattığı benzetme önemli. Tanrı'nın önünde duran iki kişiden bahsediyor. Ferisi dediği aslında işte din bilgini, Yahudi din bilgini diyebiliriz. O belli bir mezhepten gelen veya işte bir şekilde kendi doğruluklarına güvenen, işte biz kutsal yasayı çok iyi biliyoruz, şunları uyguluyoruz gibi gururla böyle Tanrı'nın önünde duran kişiler. Diğeri de halk tarafından dışlanan vergi görevlisi. Neden? İşte çünkü Roma adına insanlardan vergi topluyor. Yahudiler işte onu bir şekilde vatan haini gibi görüyorlar. Dışarıda Hı-hı. tutuyorlar. Nasıl böyle bir iş yaparsın? Kendi halkından vergi toplarsın gibi düşünüyorlar. İlginçtir ki ikisinin yürek tutumu arasında bir farklılık var. Birisi gururla Tanrı'nın önünde dururken, diğeri büyük bir alçak gönüllülükle ve olması gerektiği gibi Ya Rab ben günahkara merhamet eyle diye Tanrı'nın önünde duruyor. Ve İsa bu benzetmenin sonunda aklanan kişinin, aklanmış olarak eve dönen kişinin tam olarak bu vergi görevlisi olduğunu söylüyor. Yani diğer o gururlanan işte şunlar için olmadığım için şükrederim, şunlar gibi olmadığım için şükrederim diyen vergi ferisi değil de bu alçak gönüllülükle Tanrı'nın önünde duran vergi görevlisi olduğunu söylüyor. Yani Ferisi'nin sorunu yaptığı iyi işler değildi. Belki evet, yaptığı iyi işler olabilirdi de. Sorunu şuydu, kendi doğruluğuna güvenmesiydi. Hı hı. Yani başkalarından daha iyi olduğu için Tanrı'nın önünde de doğru olduğunu düşünüyordu.
1: Evet, aynı zamanda dikkatimi çekti Aydın sen şimdi konuşurken. Aslında Ferisi'nin söylediği şeyler dini görevlerini yerine getirmekle alakalı.
0: Evet.
1: Ve bu konuda da aslında kendine güveniyor.
0: Güveniyor, evet.
1: Evet. Aslında durum şu ki biz de bazen böyle yapıyoruz. Yani ben kimseyi öldürmedim, hırsızlık yapmadım, insanlara yardım ediyorum diyoruz. Özellikle büyük kötülükler yapan insanları gördüğümüzde kendimizi onlarla karşılaştırıyoruz ve iyi bir insan olduğumuz sonucuna varıyoruz.
0: Ama yani bunu yapıyoruz gerçekten yaşamlarımızda ve kendimizi, yani kendi doğruluk standartlarımızı diğer insanlara göre belirliyoruz. Yani ondan daha doğruyum, o zaman doğruyum gibi. Hı hı. Tabii ki burada bir ayrım da yapmak gerekiyor. Yani bir cinayetle bir yalan aynı şey değil, bunu söylemiyoruz. Yani bunların yarattığı etkiler farklıdır. Bundan bahsediyoruz. Kutsal kitapta mesela bütün günahların aynı ağırlıklı olduğunu söylemiyor. Mesela Yuhanna 19:11'de İsa kendisini teslim eden kişilerden bahsederken diyor ki Bu nedenle beni sana teslim edenin günahı daha büyüktür gibi bir ifade kullanıyor. Yani günahın ağırlığı, etkisi farklı olabilir. Ama burada daha derin, farklı başka bir durum daha var.
1: Evet, yani bir arkadaşımıza söylediğimiz yalan güveni sarsabilir, ilişkimize zarar verebilir. Ama bir insanı öldürdüğümüzde onun yaşamına son vermiş oluyoruz. Yani ailesine, sevdiklerine etkiliyor bu durum tabii ki. Üstelik hukuk karşısında da çok daha ağır bir cezayla karşılaşıyoruz tabii ki. Yani günahların dünyada bıraktıkları etkiler ve sonuçları da aynı değil.
0: Evet, yani Tanrı'nın yargısında da hani kötülüğün ağırlığı ve insanın sorumluluğu burada önemli. Mesela Luka 12:47-48'de bir örnek var. Orada diyor ki efendisinin isteğini bilip de hazırlık yapmayan, onun isteğini yerine getirmeyen köle çok dayak yiyecek diyor. Oysa bilmeden dayağı hak eden davranışlarda bulunan az dayak yiyecek diyor. Kime çok verilmişse ondan çok istenecek. Kime çok şey emanet edilmişse kendisinden daha fazlası istenecektir diye söylüyor. Aslında burada tabii ki bir sorumluluk bilme durumu var kesinlikle, bilgi sahibi olma durumu var ve yapılan kötülüğün ağırlığının değişebileceğini burada görüyoruz. Ama şunu düşünelim, bir yalan cinayet kadar ağır değil diye Tanrı'nın gözünde doğru hale geliyor mu?
1: Elbette ki hayır. Yani bir yanlışın başka bir yanlıştan daha hafif olması onu doğru yapmıyor kesinlikle. Yakup 2:10'da da şöyle söylüyor ayet. Çünkü yasanın her dediğini yerine getirse de tek konuda ondan sapan kişi bütün yasaya karşı suçlu olur. Yani günahların ağırlıkları ve sonuçları farklı olabilir ama hiçbir günah aslında Tanrı'nın kutsallığı karşısında önemsiz de sayılmaz.
0: Evet, kesinlikle öyle. Romalılar 3:23, Sevda Hanım da yazmış şimdi YouTube'dan, onu gördüm. Romalılar 3:23'te şöyle diyor. Çünkü herkes günah işledi ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldı diye söylüyor. Sevda Hanım'ın da paylaştığı gibi YouTube yorumlardan. Yani gerçekten hepimiz günah işledik. Hepimiz aynı günahları işledik yazmıyor ayette. Ama hepimiz günah işledik. Çünkü sorun yalnızca davranışlarımızda değil, sorun daha derin bir yerde, yüreğimizde yatıyor.
1: Evet, ve İsa Mesih Markos 7:20-23'te aslında şöyle devam ediyor, şöyle söylüyor. İnsanı kirleten insanın içinden çıkandır. Çünkü kötü düşünceler, fuhuş, hırsızlık, cinayet, zina, açgözlülük, kötülük, hile, sefaat, kıskançlık, iftira, kibir ve akılsızlık içten, insanın yüreğinden kaynaklanır. Bu kötülüklerin hepsi içten kaynaklanır ve insanı kirletir. Şimdi kendimize soralım. Biz hiç kıskanmadık mı? Birine öfkelenip kin beslemedik mi? Bir başkasının kötülüğüne içten içe sevinmedik mi hiç?
0: Elbette, yani bu duygulara kapılmakla cinayet işlemek aynı şey değil. Bunu tekrar hatırlatıyoruz ama başkalarında gördüğümüz bazı günahlı tutumları ve belki de hepsini, çoğunu kendi yüreğimizde de bulabiliyoruz. Bunların yüreğimizde de mevcut olduğunu, bu potansiyelin bizim içimizde de yattığını ve aslında farklı şekillerde ortaya çıktığını görüyoruz. İsa Matta 5:21-22'de cinayet buyruğunu açıklarken, yani cinayet işlemeyeceksin, adam öldürmeyeceksin buyruğunu açıklıyor İsa burada 10 emirdeki. Bundan bahsederken öfkeye ve insanı aşağılayan tutumlara da dikkat çekiyor. Diyor ki orada, atalarımıza adam öldürmeyeceksin, öldüren yargılanacak dendiğini duydunuz ama ben size diyorum ki kardeşine öfkelenen herkes yargılanacaktır. Kim kardeşine aşağılayıcı bir söz söylerse yüksek kurulda yargılanacaktır. Kim kardeşine ahmak derse cehennem ateşini hak edecektir diye söylüyor. Çünkü Tanrı yalnızca davranışlarımızı değil, yüreğimizdeki düşünceleri ve niyetleri de biliyor. O yüzden biz insanlarda hani onların yaptıklarına bakıyoruz, odaklanıyoruz. Onların davranışlarına bakıyoruz ve onların davranışları bizden daha hani kötüyse o zaman biz kendimizi iyi gibi hissediyoruz. Ama aslında Tanrı'nın odaklandığı yer sadece davranışlar değil.
1: Kesinlikle öyle. Yani bu yüzden kendimizi başkalarıyla karşılaştırarak aklayamayız. Çünkü bizim ölçümüz diğer insanların ne kadar kötü olduğu değil, Tanrı'nın kutsallığı bizim ölçümüz. Ve yaptığımız iyilikler ne kadar değerli olursa olsun işlediğimiz günahları ortadan kaldıramaz.
0: Kesinlikle öyle. Çünkü günahın ücreti bambaşkadır. Romalılar 6:23'te şöyle diyor. Diyor ki günahın ücreti ölüm, Tanrı'nın armağanı ise Rabbimiz Mesih İsa'da sonsuz yaşamdır. Yani günahın bir ücreti var, bedeli var, faturası var ödenmesi gereken. Ve kutsal yazılara göre bu ölüm. Yani günah, her işlediğimiz günahın sonucu aslında ölüm. Ve bu sadece fiziksel ölüm değil, ruhsal anlamda ölmek. Yani ruhsal anlamda Tanrı'nın karşısında örmek. Ruhsal anlamda Tanrı'dan uzak bir yaşam sürmek. Tanrı'yla ilişkimiz üzerinde bunun bıraktığı o nihai sonuçtan bahsediyoruz. Hepimiz günah işlediğimiz için hepimiz Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldık. Onun bizi yarattığı amaçtan saptık. Aslında sesimizi ona işittiremez olduk. Dualarımız, yaptığımız iyilikler sanki kirli bir bez gibi bir hale geldi. Ve Tanrı'dan gerçekten yoksun kaldık ve hepimizin kurtuluşa ihtiyacı var.
1: Evet, şimdi programın başındaki haberi yeniden düşünelim. Kristina'nın işlediği cinayeti duyduğumuzda belki cezasını hak ediyor dedik. Peki Tanrı'nın önünde kendi günahlarımızın hak ettiği karşılığı hiç düşündük mü mesela? Aslında bu haberde gördüğümüz yüreğindeki o kıskançlık, öfke, bu insanı cinayete iten nedenlerdi aslında. Ama aynı şeyler, o kıskançlık, öfke bizim yüreklerimizde de var. Belki biz cinayet işlememiş olabiliriz. Hı-hı. Ama hasta olan bir yüreğimiz var.
0: Doğru.
1: Her birimizin. Hı-hı. Yani bu yürekten aslında bunlar çıkıyor. Evet. Bu hepimizin yüreği günah
0: fabrikası
1: nedeniyle.
0: Yani.
1: Evet, hasta. Hepimizin yüreği hasta. Onun için ne kadar başkalarının suçunu görmek kolay gibi gelse de kendi günahlarımızla da yüzleşmemiz gerekiyor bu
0: kesinlikle
1: noktada.
0: Kesinlikle öyle. Çok güzel, çok güzel bir ifade. Kesinlikle kendi yüreğimizle baş başa kalmamız, yüzleşmemiz ve kendimizin de aslında bu potansiyeli taşıdığını bilmemiz ve aslında farklı şekillerde uyguladığımızı bilmemiz önemli. Ama tabii ki burada umutsuz değiliz, çaresiz değiliz. Kesinlikle Tanrı adildir. Tanrı adaleti yerine getirir. Bundan emin olabiliriz. Onun karakterinde bu adaleti görüyoruz. Günahı görmezden gelmeyeceğini biliyoruz. Ama aynı zamanda merhametli olduğunu da biliyoruz. Ve Romalılar 5:8'de şöyle diyor. Tanrı ise bizi sevdiğini şununla kanıtlıyor. Biz daha günahkarken Mesih bizim için öldü diyor. İsa Mesih aslında bizim günahlarımız için çarmıhta öldü. Üçüncü gün ölümden dirildi. Ve Tanrı aslında bu sayede ne yaptı? O günahın bedeli olan ölümü ödemiş oldu. Yani hem adaletini gösterdi hem de merhametini bize göstermiş oldu.
1: Evet, yani her birimizin yüreği eğer hastaysa gerçekten, o zaman iyiliklerimiz, sevaplarımız bu durumu çözüyor mu? Çözmüyor aslında. Efesler 2:8-9'da da aslında iman yoluyla, Tanrı'nın lütfuyla kurtulabildiğimizi, yalnızca bununla kurtulabildiğimizi söylüyor. Ama şunu da unutmamak lazım. Tanrı'nın bağışlaması işlediğimiz kötülüklerin dünyadaki sonuçlarını ve sorumluluğumuzu da ortadan kaldırmıyor. Üstelik Tanrı yalnızca bizi bağışlamak değil, daha fazlasını aslında Hezekiel 36:26'da vaat ettiği gibi yüreğimizi de
0: amin
1: yenilemek istiyor. Şöyle söylüyor Hezekiel 36:26. Size yeni bir yürek verecek, içinize yeni bir ruh koyacağım. İçinizdeki taştan yüreği çıkaracak, size etten bir yürek vereceğim.
0: Çok güzel, çok güzel gerçekten. Yani hatırlarsak İsa'nın benzetmesindeki o vergi görevlisi kendisini başkalarıyla karşılaştırmadı dua ederken. Sadece kendi yüreğine baktı, kendi yüreğine odaklandı. Yaptığı iyiliklerle övünmedi ki bence vardır da, yani muhakkak, yani tamamen kötüdür de demiyoruz yani. Muhakkak yaşamına baksaydı illa iyilikler görebilirdi. Ama o yalnızca günahlarını kabul ederek, itiraf ederek, günahkar olduğunu kabul ederek, kendi yüreğine bakarak Tanrı merhametine sığındı. Ve aslında bugün bizim de tam olarak ihtiyacımız bu. Diğerlerine bakarak kendimizi doğru olarak görmek değil, doğruluk standartlarımızı insanlara göre ayarlamak değil, Tanrı'ya göre bakmak. Çünkü Kutsal Kitabın ifade ettiği gibi iyi olan yalnız biri var, o da Tanrı'dır. O zaman
1: evet,
0: iyi olana bakmamız, standartımızı ona göre koymamız gerekiyor. Ve onun karşısında ben ne durumdayım diye bakmamız gerekiyor.
1: Evet, o zaman kendimize şu soruyu soralım. Ben iyi bir insanım derken neye güveniyorum? Başkalarından daha iyi olmama mı? Yaptığım iyiliklere mi? Yoksa İsa Mesih'in benim için yaptıklarına mı?
0: Evet, programımızın başlığı şu. Kötüler düşünsün, ben iyilerdenim. Başlık buydu aslında ama belki de bugün hepimizin düşünmesi gerekiyor. Sadece kötüler değil, sadece kötü olarak gördüğümüz insanlar değil. Hepimizin aslında düşünmesi gerekiyor. Çünkü mesele başkalarının bizden ne kadar kötü olduğu değil, bizim Tanrı'nın önünde ne durumda olduğumuz. Ve hamdolsun ki şöyle güzel bir haberimiz de var. Kurtuluş ne kadar iyi olduğumuzu kanıtlamamızda değil, günahlarımızı kabul ederek İsa Mesih'e iman etmemizde, onun lütfuna sığınmamızda başlıyor. Bu sayede kurtuluyoruz ve sonrasında aslında bu iyi işler yaşamımızda pekişiyor İsa ile beraber.
1: Evet, Çünkü günahın ücreti ölüm ama Tanrı'nın armağanı Rabbimiz Mesih İsa'da sonsuz yaşamdır.
0: Evet, çok teşekkür ediyoruz katılımlarınız için de. YouTube'dan yorumlar var. Bizler konuşurken sizler de yorumlarınızı aktardınız. Sevda Hanım diyor ki teşekkür ederim ilahi için o halde demiş. Ne demek, rica ederiz. Öfke kontrol etmekte sanki diğer duygulara göre kontrol edilmesi daha zor bir davranış. Ve o yüzden bahaneye daha çok ihtiyaç duyuyoruz bence diye söylemiş. Çok teşekkür ediyoruz paylaştığınız için. Ve Romalılar 3.23'ten paylaşmıştı, onu okumuştuk zaten. Emre Bey de diyor ki esenlik olsun, bir süredir beklediğim bir haber var, henüz gelmedi. Olumlu bir şekilde haber gelmesi ve adımlarımızı Rab yönlendirsin diye dua eder misiniz? Teşekkür ederim diye söylemiş Emre Bey de.
1: Tabii ki dua ederiz, dua sizler ederiz için.
0: Instagram'dan yorumlar var mı?
1: Evet, Instagram'dan da yorum var. Özlem Hanım, ben eskiden bahanelere sığınırdım kendi hatalarımda ama Rabbi tanıdıkça artık karşımdakinin insan olduğunu, kimse mükemmel değil, herkes hata yapabilir diye düşünceye sahip oldum demiş. Empati kurmayı tercih ediyorum demiş.
0: Evet.
1: Çok teşekkür ediyoruz yorumlarınız için.
0: Kıymetli yorumlarınız için, bizlerle paylaştığınız için.
1: Emre Bey için ben dua etmek
0: tabii
1: istiyorum
0: ki,
1: hemen. Ya Rab, yüceler yücesi kutsal olan babamız, senin önüne gelmek istiyorum Emre Bey için. Onun yaşamını yalnızca sen bilirsin ya Rab ve onun yaşamı için en iyisini yalnızca sen bilirsin ya Rab. Onun hayatında şu an ne olduğunu biz bilmiyoruz ama sen onu yakından tanıyorsun ve onun yüreğindekileri biliyorsun ya Rab. Lütfen beklediği aslında haber olumlu bir şekilde yanıtlansın diye sana yalvarıyorum. Gecikmesin bu haber ya Rab. Lütfen bir an önce beklediği haberi alsın, olumlu şekilde olsun her şey. Ve ya Rab, lütfen bu haberi beklerken ve atacağı adımlarda da sen bilgelik ver diye yalvarıyorum yüceler yücesi. Gerçekten onun yaşamı için iyiyse, iyi olacaksa ya Rab, sen bu engelleri kaldır, kapıları aç ve ilerlemesini sağla diye sana yalvarıyorum ya Rab. Ama onun için riskler varsa ya da olumsuz durumlar varsa bunu da görmesini sağla diye sana yalvarıyorum. Lütfen sen onu yönlendir. Ne yapması gerektiği konusunda ona bilgelik ver diye sana yalvarıyorum yüceler yücesi. Yaşamını bereketle, eline attığı her işte başarılı kıl diye sana yalvarıyorum ya Rab. Lütfen onun yaşamını, yüreğini koru, bereketle diye sana yalvarıyorum kutsal olan babamız. Onun ihtiyaçlarını senin önüne getirmek istiyorum. Sıkıntılarını senin önüne getirmek istiyorum ya Rab. Lütfen merhametle bak, yardım et her konuda diye sana yalvarıyorum. Bütün hayatında sen etkin ol, sen egemen ol. Senin isteğin olsun onun yaşamında ya Rab. Lütfen yardım et kendisine, Emre Bey'e. İslam istadıyla. Amin.
0: Amin. Amin. Çok teşekkür ederiz. Şimdi bir ilahi arasına gideceğiz ama öncesinde sizlere bir sorumuz var, sormak istediğimiz. Az önce bu ferisi ve vergi görevlisinin hikayesini konuştuk birlikte, kutsal yazılara baktık. Şimdi aslında biraz kendi yüreğimize de bakmak istiyoruz. Sizce insan için hangisi daha zordur diye sormak istiyoruz. Yanlış yaptığını fark etmek mi? Yanlış yaptığını kabul etmek mi? Bağışlanmaya ihtiyacı olduğunu kabul etmek mi? Bu konuyla ilgili görüşleriniz varsa bize yazarsanız çok seviniriz. Anketimizin oradan işaretleyebilirsiniz YouTube'da ya da Instagram'dan bize yazabilirsiniz. Ve bir önceki anketimizde de sonuç şu olmuş. Sizce insan kendisine en çok hangi konuda mazeret buluyor diye sormuştuk. %67 öfkelendiğinde yanıtı gelmiş. Öfkelendiğimde en çok, daha çok buna mazeret buluyorum diye söylemişler. Şimdi bununla beraber aslında en çok hangisini kabul etmek daha zordur sorusunda bağışlanmaya muhtaç olduğumuzu kabul etmek mi, yanlış yaptığınızı kabul etmek mi, yanlış yaptığınızı fark etmek mi, hangisi daha zordur? Bu konu üzerinde sizler yorumlarınızı yazarken, anketimizi işaretlerken bizler de İsa'yı izlerim ilahisini dinleyelim. İlahinin ardından tekrar burada olacağız.

0: Evet, kıymetli Radyo Maranta dinleyicileri, Lafla Fahişe canlı yayınıyla birlikteyiz. Canlı yayınımız tüm hızıyla devam ediyor ve sizlerin katılımıyla, görüşleriyle şekillenmeye de devam ediyor. Bugün ilginç bir haberi ele aldık. Aslında bir cinayet haberinden yola çıktık ve kendi yüreğimize baktık. Evet, insanlar böyle kötülük yaptığında onları yargılıyoruz. Onlara belki ne kadar yaptığının kötü olduğunu öfkeyle yaklaşıyoruz ve kesinlikle yaptıkları kötüdür. Yani bunu kimse yumuşatmıyor. Ama acaba kendi yüreğimizdeki o hataları yumuşatıyor muyuz? Ya da kendi yüreğimizdeki o eksikliklere aynı gözle bakıyor muyuz diye konuştuk ve çoğunlukla aslında öyle bakmadığımızı fark ettik birlikte. Ve bu konuyla ilgili aslında sizlerin yorumlarını aldık, görüşlerini aldık ve anketlerimiz de oldu. Şu anda aktif bir anketimiz de var. Onun da sonuçlarına bakacağız ve yorumlarınıza da bakacağız. Ama bir dua isteğiniz varsa onunla ilgili yazarsanız çok seviniriz. Onu hatırlatmak isterim. Bir dua isteğiniz varsa paylaşabilirsiniz ve kapanışta çalacağımız ilahiler için de bir ilah isteğiniz varsa onu da paylaşabilirseniz çok seviniriz gerçekten. YouTube'dan Emre Bey diyor ki, Emre Yücel, çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız ruhsal ailem demiş. Ne demek, biz teşekkür ederiz. Rabbe yücelik olsun. Dünyada tatmadığım emsalsiz sevgi verdin. Ya Rab ilahisi lütfen diye söylemiş kapanış için. Çok teşekkür ediyoruz paylaştığınız için. Ve YouTube'daki anketimiz de var ama Instagram'da yorumlar,
1: evet,
0: var mıydı?
1: Evet, Instagram'da da yorum var. Özlem Hanım, empati kurmayı tercih ediyorum. Bunu okumuştum, pardon. Şöyle söylemiş. Bence insanın kendi hatasını kabul etmesi zor demiş. Ve Esenra, esenlik olsun, ilk defa dinliyorum, çok iyisiniz demiş.
0: Rabbecilik olsun. Çok sağ olun.
1: Teşekkür ediyoruz. Bizi nereden aslında buldunuz, onu da yazarsanız, evet, merak ediyoruz. Bir tavsiye üzerine mi yoksa sosyal medyada mı önünüze düştü? Nereden bulduğunuzu ve bizi nereden dinlediğinizi de yazarsanız çok seviniriz.
0: Evet, bu arada ismi neydi hanımefendi?
1: Yani kullanıcı adı Esenra olarak yazıyor.
0: Hanımefendi dedim ama bilmiyorum. Hı-hı. Esenra. Esenra'ya da hoş geldin demiş olalım bu arada. İyi ki geldiniz. Dinleyicilerimiz de belki siz de hoş geldiniz demek isterseniz onu karşılamak isteriz. Lafla Fahişe'de da basınız, Radyo Maran'da tanırsınız. Umarım sizler için bereketli olur gerçekten. Ve anketimizde şunu sormuştuk. Sizce insan için hangisi daha zordur? %60 oranında yanlış yaptığını kabul etmek daha zordur seçeneği seçilmiş. Yani hatamızı kabul etmek. Evet, yanlış yaptım, hatalıyım, günahkarım demek %60 oranında daha zor geliyor bizlere. Şimdi aslında günlük yaşamımızda ne yapabiliriz? Bu konuştuğumuz konuları yüreğimize nasıl alabiliriz? Buna birlikte bakalım isterseniz.
1: Evet, aslında program boyunca konuştuk ve artık birçok noktaya birlikte baktık. Yüreğimizde aslında dönüp baktık. Peki kendi hayatımızda ne yapmalıyız? Bence ilk olarak başkalarıyla kıyaslamayı bırakmalıyız. Kendi yüreğimize aslında dönüp bakmalıyız. Yani bir başkasının yanlışını gördüğümüzde kendimizi ondan daha iyi biri olarak görmemek gerekiyor. Kendi yüreğimizi de aslında sorgulamak gerekiyor. Belki onun yaptıklarını yapmamış olabiliriz. Yani bir kıskançlık, öfke, gurur ya da kin, karşımızdaki gibi bunları yapmamış olabiliriz. Ama aslında bizim yüreğimizde ne var? Yani Tanrı'dan aslında görmezden geldiğimiz günahlarımızı da göstermesini istemeliyiz. Mezmur 139:23-24'te diyor ki, ey Tanrı, yokla beni, tanı yüreğimi, sına beni, öğren kaygılarımı. Bak, seni gücendiren bir yönüm var mı? Öncülük et bana sonsuz yaşam yolunda. Onun için kendi yüreklerimize de dönüp bakmamız gerekiyor ve başkalarıyla aslında kendimizi kıyaslamak yerine ölçütümüzü başkaları değil de Tanrı'nın ölçütü olarak belirlememiz gerekiyor.
0: Evet. Ve ikinci adım olarak belki ne yapabiliriz? İyiliklerimize değil de Tanrı'nın lütfuna güvenebiliriz. Buna teslim olabiliriz. Yani yaptığımız iyilikler kesinlikle değerlidir. Ama bizi günahsız yapmaz. Ve kendimizi iyi bir insan olarak kanıtlamaya çalışmak yerine Tanrı'nın önünde günahkar olduğumuzu ve onun bağışlamasına ihtiyaç duyduğumuzu kabul etmeliyiz. Ve kurtuluşumuzun kendi çabalarımızla değil de İsa Mesih aracılığıyla, onun çarmıhı aracılığıyla, çarmıhta bizim için ölmesi aracılığıyla ve dirilmesi aracılığıyla sonsuz yaşama kavuştuğumuzu kabul etmeliyiz. Efesler 2:8-9'da diyor ki, iman yoluyla, lütufla kurtuldunuz. Bu sizin başarınız değil, Tanrı'nın armağanıdır. Kimsenin övünmemesi için iyi işlerin ödülü değildir diye ifade ediyor.
1: Evet, ve üçüncü adım olarak da Tanrı'nın yalnızca davranışlarımız değil, yüreğimizi de değiştirmesine izin vermeliyiz. Yani Bizi öfkelendiren ya da işte kıskandıran biri olabilir. Belki ona kötü davranmamış olabiliriz ama yüreğimizde yine de ona karşı taşıdığımız bir şey olabilir. Bu duyguları Tanrı'nın önüne getirmemiz gerekiyor. Bazen de yapmamız gereken doğru şeyin ne olduğunu biliyoruz. Ama bunu yapmak konusunda çok istekli olmayabiliriz. Bilgi olarak birçok şey biliyor olabiliriz ama yüreklerimizin değişmesi gerekiyor. Çünkü hasta olan yüreklerimiz bizim. Bu yüzden Tanrı'nın yüreklerimizi değiştirmesine izin vermemiz gerekiyor. Yani Tanrı'nın sözünü doğru olduğunu kabul etmek ve yaşamımızı, yüreklerimizi bu yönde değiştirmemiz gerekiyor. Tabii ki biz açık olmalıyız ki Tanrı yüreklerimizde hareket etsin.
0: Amin.
1: Eğer buna direnirsek o zaman bizim yüreklerimizde bir değişim olmaz. Davranışlarımızı belki bastırabiliriz ama dediğim gibi hasta olan yürek yüreğimiz.
0: Orta, evet.
1: Onun iyileşmesi gerekiyor.
0: Doğru.
1: Ve Mezmur 51:10'da da diyor ki ey Tanrı temiz bir yürek yarat, yeniden kararlı bir ruh var et içimde.
0: Amin.
1: Bu yürekle Rabbin önünde durmalıyız her zaman.
0: Amin. Gerçekten bu ayetleri okumak her zaman çok benim için çok teşvik edici. Evet, yüreğimizi sınamak Tanrı'nın önünde. Oraya bakmak, o tenha sokaklara bakmak, yüreğimizin tenha sokaklarında kimsenin görmediği, kendimizden bile gizlediğimiz o alanlarda neler var. Farkında olduğumuzu düşünsek de farkında değiliz. Kıymetli dinleyenler, gerçekten farkında değiliz. Her birimiz için söylüyoruz. O yüzden oralara bakmak çok önemli oluyor her zaman. Her gün bunu tekrarlamak da önemli oluyor. Ve İsa Mesih bizi bir şeye çağırıyor. Markus 2:17'de çok önemli bir gerçeği ortaya çıkartıyor. Diyor ki sağlamların değil hastaların hekime ihtiyacı var diyor. Ve ardından doğru kişileri değil de günahkarları çağırmaya geldiğini açıklıyor. Çok anlamlı, çok güzel bir ifade. Ve aslında her insan doğru olduğu için bunu söylemiyor. Ama aslında doğru olduğunu ya da şöyle ifade edeyim, günahkar olduğunu kabul etmek ve bunu kabul etmeyip doğru olduğunu düşünmekle alakalı anlamlı bir ifade bu.
1: Evet, gerçekten öyle. Çünkü bir insan hasta olduğunu kabul etmiyorsa o zaman neden doktora gitsin? Biz de kendimizi yeterince iyi görüyorsak ya da yüreğimizin iyileşmeye ihtiyacı olduğunu fark etmiyorsak o zaman Rabbin önünde durup bunu nasıl isteyeceğiz? Kendimizi iyi görüyorsak bunu kabul etmeyeceğiz tabii ki Tanrı'nın yüreğimizi değiştirmesini. Ama hasta olduğumuzu kabul edersek o zaman Tanrı'nın yardımına ihtiyacımız olduğunu da biliriz.
0: Evet. Ve işte İsa tam olarak bu yüzden geldi. Yani günahlarımızı görmezden gelmek için değil, bizi günahın egemenliğinden, tutsaklığından kurtarmak için geldi ve çarmıhta bizim uğrumuza canını verdi. Ölümden dirildi ve kendisine iman edenlere, onu Rab ve kurtarıcısı olarak hayatına kabul edenlere yeni bir yaşamın yolunu açmış oldu.
1: Evet, belki de bugün sormamız gereken soru ben kimden daha iyiyim değil, yüreğimin neye ihtiyacı var sorusu olmalı. Çünkü İsa Mesih bizi gerçekten iyileştirmeyi ve değiştirmeyi istiyor. Ona yöneldiğimizde günahlarımızı bağışlayan ve yaşamımızı yenileyen bir kurtarıcıyla karşılaşıyoruz.
0: Evet. Çok teşekkür ediyoruz bugünkü katılımlarınız için gerçekten. Bir dua isteğiniz varsa onu yazarsanız çok seviniriz. Onu da hatırlatmış olalım.
1: Evet, Instagram'dan aslında yorum var, onu okumak istiyorum. Esenra demiş ki esenlik için dua edebilir misiniz? Ruhsal hastalığım için, şifa için. Bir imanlı olsam da çok mutsuzum ve sürekli düşünüyorum demiş. İzmir'den dinliyorum. Instagram'da çıktı, oradan buldum sizi demiş.
0: Hoş geldiniz Esenra. İyi ki buradasınız. Rab sizleri bol bol bereketlesin. Sizler için dua etmek isteriz sevinçle. Rab senin önüne geliyoruz şimdi ve gerçekten sana şükrediyoruz. Yaşamımızda olduğun için sana şükrediyoruz. Ve Esenra'yı da karşına getirmek istiyoruz. Onun bu ruhsal hastalığı konusunda senin önüne geliyoruz. Biliyoruz ki sen hekimler hekimisin, doktorlar doktorusun. Hepsinin üzerindesin ya Rab. Birçok mucize yaptın, yapmaya devam ediyorsun. Hastaları iyileştiriyorsun, körlerin gözlerini açıyorsun, kötürümleri ayaklandırıyorsun, ölüleri diriltiyorsun ya Rab. Ve bunları yapan sensin ve senin gücünü bir kez daha biz ilan ediyoruz bugün yaşamımızda. Ve Esenra için de dua etmek istiyoruz. Ona tam şifa ver diye dua ediyoruz. Bu durum her neyse, biliyoruz ki sen ondan da büyüksün ya Rab. Bu problem her neyse sen ondan da büyüksün ve senin yüceliğini ilan ediyoruz bu hastalığın üzerine. Ve İsa'nın adıyla o bağı, o hastalık ruhunu kırmak istiyoruz ya Rab İsa. Ve gerçekten mutsuz olduğu bu süreçte sen ona kendi sevincini hatırlat. Kutsal ruhunun meyvesidir bu, biliyoruz, sevinç. Ve bu meyve onda yeşersin, onun karakterine bürünsün. Bunun için ne ihtiyacı varsa, eğer seninle buluşmaya, seninle daha çok zaman geçirmeye ihtiyacı varsa bunu yapabilsin. Daha çok belki ilahi dinlemeye ihtiyacı varsa, senin sevincini ilan etmeye ihtiyacı varsa bunu yapsın ya Rab diye dua ediyoruz. Daha çok duaya ihtiyacı varsa tekrar seninle düzenli olarak buluşsun, dua etsin diye dua ediyoruz. Ya da tüm bunlarla ilgili değil, belki konu yaptıklarıyla ilgili değil ama yüreğinin derinlerinde başka bir durum varsa bunu senin önüne getirebilsin ve sen onu esenliğinle sonuçlandır diye dua ediyoruz ya Rab. Sürekli düştüğü ve belki de sürekli düşündüğü hangi konu varsa sen onu gerçekten ayağa kaldır, onu güçlendir. Ve tüm bu süreçte onu zorlayan değil aslında, onun değişmesini, onun gelişmesini, onda yeni bir yürek var edecek olan Tanrı olduğunu bilsin ve ona uzaktan değil, onunla beraber olan, onun yanında yürüyen bir Tanrı olduğunu bilsin diye dua ediyorum ya Rab. Ve gerçekten onun elini tut şimdi, çocuğun, o senin çocuğundur ve bir baba olarak ona yön ver diye dua ediyoruz ve yanında olduğunu fark etsin. Belki bugün onu sessizce böyle yanında durarak dinlemek istiyorsun, onun o tüm sıkıntılarını. Bugün onu yapsın diye dua ediyorum ve farkına varsın ki bu dünyanın o karmaşası, kaosu içerisinde sen onunlasın, sen onunla birliktesin ve ona adım oluyorsun ya Rab. Ona tam şifa ver diye dua ediyoruz. İsa Mesih'in adıyla. Amin.
1: Amin. Aslında şunu da söylemek istiyorum. Çok düşündüğünü söylemişsin. Belki hayatında sıkıntılar var, zorluklar var. Ama düşüncelerini şu şekilde yönlendirebilirsin. Belki çok büyük zorluklar, sıkıntılar içerisindesin. Ama onlara odaklanmak yerine Rabbin gücüne odaklan. Belki umutsuz durumlar içerisindesin ama Rab'deki umudu her zaman hatırla. Ve yalnız olmadığını mutlaka bil. Çünkü Rab bizi işiten, bize yakın olan bir Tanrı'dır. Asla yalnız değilsin. Sorunlar, sıkıntılar varsa da bunların içinden yalnız geçmiyorsun. Tanrı seninle her zaman elini tutuyordur. Onun için bunları her zaman hatırla diyoruz sana.
0: Amin. Rabbin esenliği üzerinizde olsun sevgili Esenra. Cenk Eri yazdı YouTube'dan, diyor ki çok zor bir hayatım oldu ve halen de öyle. Lütfen dua eder misiniz? Hayat bana biraz insaflı davransın, nefes alayım diye söylemiş Cenk Eri de.
1: Evet, tabii ki dua edebiliriz sizler için. Ya Rab, kutsal olan babamız, senin önüne gelmek istiyoruz Cenk Eri için. Yalvarıyoruz Ya Rab, onun hayatı zorluklarla geçmiş olabilir, çok acılar çekmiş olabilir. Ama aslında seni tanımakla en büyük hazinelere, en büyük güce, umuda sahip olduğunu da biliyoruz Ya Rab. Lütfen esenliğinle, sevincinle, sevginle onu donat diye sana yalvarıyorum Yüceler Yücesi. Çünkü senin sevgin bu dünyadaki her şeyden daha üstündür. Amin. Ya Rab. Amin. Lütfen sevginin gücüyle onu her anlamda ayağa kaldır Ya Rab. Yalvarıyorum sana, onun iç varlığını güçlendir. Her sorunun üstesinden Ya Rab, senin gücünle ve yardımınla çıksın diye sana Amin. Yalvarıyorum Ya Rab. Attığı her adımda sana güvenerek, kararlılıkla ve seni hoşnut edecek o yürek ve istekle hareket etsin diye sana yalvarıyorum Ya Rab. Çünkü senin çocukların, sana ait olanlar zaferlidir, bunu biliyoruz Ya Rab. Her konuda zafere ulaştır onu diye sana yalvarıyorum Ya Rab. Ve seni tanımanın o üstün ayrıcalığını, değerini bilerek Ya Rab, bu yaşamı umutla ve sevinçle yaşasın diye sana yalvarıyorum. Belki zorluklar olacak ama sen, biliyoruz ki bu zorluklardan daha büyük bir Tanrısın. Lütfen Ya Rab, onu yönlendir, bilgelik ver. Ne sıkıntı, sen ne zorluk varsa Ya Rab, lütfen sen bunları uzaklaştır, önündeki engelleri kaldır. Onu esenliğe, sevince ulaştır diye Amin. Sana yalvarıyoruz Ya Rab. Elini uzat, onu ruhsal olarak, bedensel olarak, ekonomik olarak, bütün yaşamında, her alanında bereketle diye sana yalvarıyorum Amin. Ya Rab. Lütfen onunla yakından ilgilen ve senin ne kadar büyük bir Tanrı olduğunu bir kez daha görsün diye sana Amin. Yalvarıyorum. Adın yücelsin İsa Mesih adıyla. Amin.
0: Amin. Ve İsa Mesih diyor ki aslında, ey bütün yorgunlar ve yükü ağır olanlar bana gelin diyor. Ve gerçekten bugün yarab dinleyicilerimizin yüreğinde hangi ağırlık varsa onu senin önüne getirmek istiyoruz. Bütün bu yükleri senin ayaklarının dibine bırakmak istiyoruz. Ve senin gücüne biz teslim olmak istiyoruz yarab. Biz zayıfız ama ne zaman zayıfsak o zaman güçlüyüz senin sayende yarab. Ve bütün bunları senin ayaklarının dibine bırakıyoruz bugün. Ve biliyoruz ki sen bunlarla ilgilenecek olan Tanrısın, adil olan Tanrısın, bize güç veren Tanrısın yarab. İsa Mesih'in adıyla. Amin.
1: Amin yarab.
0: Çok teşekkür ediyoruz paylaştığınız için. Rab yaşamlarınızda gerçekten çalışsın. Onun esenliği sizlerin üzerinde olsun kıymetli dinleyenler. Ve merak ediyoruz bugünkü yayınımız size nasıl katkı sağladı. Bu konuda bir anket başlattık YouTube'dan. Küçük bir ankettir. Instagram'dan da yazabilirsiniz. Nasıl katkı sağladıysa bu yayın size. Bugünkü yayın sizi hangi adıma teşvik etti diye soruyoruz. A. İsa Mesih'e iman etmeye. B. İncil okumaya başlamaya. C. Bir kilise topluluğuna katılmaya. D. Yüreğimi sorgulayıp dua etmeye. Bu konuda hangi konuda katkı sağladıysak anketimizi işaretlemeye devam edebilirsiniz. Yazabilirsiniz. Instagram'dan da yazabilirsiniz. Çok teşekkür ediyoruz katılımlarınız için. Sevda Hanım da diyor ki amin. Çok güzel bir program ve dua süreci oldu. Çok teşekkür ederiz diye söylemiş.
1: Biz teşekkür ederiz. Sizler katıldığınız, yorum yaptığınız için bu programda aslında bizleri yalnız bırakmadığınız ve birlikte Tanrı'yı yücelttiğimiz, birlikte öğrendiğimiz için gerçekten teşekkür ediyoruz sizlere de.
0: Evet, bugün aslında bir cinayet haberinden yola çıktık ve bununla beraber iyilik, kötülük, adalet üzerine konuştuk. Tanrı'nın lütfu üzerine konuştuk ve programı bitirirken hepimiz için aslında küçük bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Yani başkalarının yanlışlarını görüyoruz elbette ama onları gördüğümüz kadar kendi yüreğimize de dönüp bakmamız, kendi yüreğimize ilgilenmemiz, kendimize yapabileceğimiz en büyük iyilik olur. Bunu hatırlatalım. Yani pek çok şeyle ilgileniyoruz, dış görünüşümüzle ilgileniyoruz. Ama yüreğimizi ihmal edebiliyoruz. O yüreğe bakmak çok önemli gerçekten.
1: Evet, çünkü bazen başkalarının günahlarını çok büyük, kendimizinkileri ise önemsiz görebiliyoruz. Oysa hepimizin Tanrı'nın bağışlamasına ve yüreğimizi yenilemesine ihtiyacı var. Unutmayalım, gerçek değişim yüreğimizde başlıyor.
0: Evet. Sizlere Kutsal Kitabı, özellikle de İsa Mesih'in yaşamını ve öğretilerini anlatan İncil'i okumaya davet ediyoruz. Ayrıca yaşadığınız yerdeki bir Protestan kilisesini ziyaret ederek sorularınızı orada sorabileceğinizi tekrar hatırlatmış olalım. Hristiyan inancını daha yakından tanımak isterseniz bir kiliseye gitmeniz çok kıymetlidir gerçekten. Oradaki aileye katılmanız çok kıymetlidir.
1: Evet, bizleri sosyal medya hesaplarından Radyo Maranata yazarak takip etmeyi de unutmayın lütfen. Soru ve görüşleriniz için de soru@radyomaranata.com adresinden bizlere yazabilirsiniz. Aynı zamanda bir tane memnuniyet anketimiz de var. Aslında onun linkini de yorumlarda paylaşacağız sizinle şimdi. Lütfen linki tıklayıp çok kısa bir zaman ayırıp doldurabilirseniz bizler için çok büyük bir teşvik olacaktır. Çok güzel bir bilgilendirme olacaktır. Kısa bir zamanınızı ayırıp bu memnuniyet anketini de aslında doldurmanızı rica ediyoruz sizden.
0: Evet, doldurabilirseniz çok memnun oluruz gerçekten. Şimdi programımızın sonuna geldik ama yayınımız devam ediyor olacak. Yani Laf Laf Ayşe yayını sona eriyor ama Radyo Maranata yayını devam ediyor olacak. Sizin ilahi isteklerinizle devam ediyor olacak. En son Emre Bey'in bir isteği vardı. Emre Bey aslında
1: Ya Rab ilahisini.
0: Evet, Ya Rab ilahisini istemişti. O ilahiyi dinlemiş olacağız ve ondan sonra diğer programlarımızda, diğer ilahilerimizde yayınımız devam ediyor olacak. Çok teşekkür ediyoruz gerçekten katıldığınız için.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz. Yüreğinizi Tanrı'nın sözüne açık tutun. Hepinize esenlik olsun.
0: Evet, esenlik olsun. Şimdi bu memnuniyet anketi linkini de paylaşmış olduk. Oradan da bize katılabilirsiniz. Onu da hatırlatmış olalım. Esenlikler.

0: Kutsal Kitabın mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
1: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
3: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
4: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
2: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
5: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
6: Ne istiyorsan o senin.
7: Peki gerçekten öyle mi?
8: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
7: Evren bizi dinliyor mu?
8: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
7: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
8: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
9: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
10: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.

0: En sevdiğiniz ilahiler. RadyoMaranata.com'da sizlerle.
1: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler. Yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.

0: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
1: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
0: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.

0: Siyahiler, radyomarata.com'da.
1: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
2: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
3: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
1: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
4: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
5: Ne istiyorsan o senin.
6: Peki gerçekten öyle mi?
7: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
6: Evren bizi dinliyor mu?
7: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
6: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
7: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
8: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden

Sevgili Tanrımız, biz günahımızla sana gelemezken sen bize İsa Mesih ile geldin. Bizi günahtan kurtardın ve bizi sevgili çocukların yaptın. Sana şükrederiz. Seni yüceltiriz. Sana hizmet ederiz. Çünkü senin yüce sevgin bizi özgür kıldı. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
4: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
5: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
3: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
6: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
7: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
8: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
8: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
8: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
9: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
10: Radyo Maranata, günün her saati yanında.
11: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler, Radyo Maranata'da.
12: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
13: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
12: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
13: Gerçekler sorulardan korkmaz.
14: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için Radyo Maranata'da.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
3: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
3: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
4: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
5: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.
6: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
7: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
8: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
9: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
7: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
10: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
11: Ne istiyorsan o senin.
3: Peki gerçekten öyle mi?
12: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
3: Evren bizi dinliyor mu?
12: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
3: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
12: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
13: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinde.

Sevgi dolu Tanrımız, sözünle bizi seni tanımaya çağırıyorsun. İsa Mesih sayesinde bizi çağrına uygun kılan da sensin. Ruhunla yüreklerimizi aç. Öyle ki lütuf armağanını minnettarlıkla kabul edelim. Bize yardım et ki zihinlerimizi çağrına katılaştırmayalım. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
3: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
4: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
2: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
5: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
6: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
0: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
0: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
0: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
7: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

0: Daha fazlası radyomarinata.com'da sizlerle.
1: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.
2: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
3: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
2: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
3: Gerçekler sorulardan korkmaz.
4: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler. Yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Kibir, açgözlülük, şehvet,
4: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
3: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
4: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
3: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
4: Affedilmeyecek bir günah var mı?
3: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
4: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
3: Ben Aydın Kutlu.
4: Ben Nuh Bayitekin.
3: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.

0: eksi ve daha fazlası. Radyomarinata.com'da sizlerle.
1: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
2: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
3: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
4: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
2: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
5: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
6: Ne istiyorsan o senin.
7: Peki gerçekten öyle mi?
8: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
7: Evren bizi dinliyor mu?
8: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
7: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
8: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
9: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Ey Rabbimiz! Bizi yaratan, kurtaran ve kutsal kılan Tanrımızsın. Bedenimiz ve canımızla ilgilenen de sensin. Bize lütfunu ver. Öyle ki hem sağlıklıyken hem hastayken yardımını unutmayalım. Bize minnettar bir yürek ver. Bize yardım et. Seni daima yüceltelim.

0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı başlıyor. Değerli Radyo Maranata dinleyicileri, Gizemli Elçi Pavlus programına hoş geldiniz. Ben Aydın Kutlu, stüdyo konuğum Hristiyan ilahiyatçı ve yazar Dr. George Bristow ile karşınızdayız. George Bey, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim. Sağ olun. İyiyim, siz nasılsınız?
0: Teşekkürler, bizler de iyiyiz. Elçi Pavlus'un önemli ve gizemli bir şahsiyeti olduğunu biliyoruz ve bu şahsiyetin aslında kiliseye zulmeden bir kişiyken tam tersi bir yöne dönen bir insan olduğunu konuşmaya devam ediyoruz. Geçtiğimiz programlarda onun hikayesine, onun dönüşümüne odaklanmaya çalıştık. Ve bu programda ise diğer elçilerle Pavlus'u belki karşılaştırmamız gerekiyor. Onlar arasında bir fark var mı yok mu? Bunlara odaklanmak istiyoruz. Henüz bizi takip etmiyorsanız sosyal medya platformlarından arama kısmına @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz. Soru ve görüşlerinizi soru@radyomaranata.com e-posta adresinden iletebilirsiniz. Öncelikle belki George Bey, şuna odaklanmak gerekiyor. İsa'nın öğrencileri, İsa'nın havarileri, toplumumuzda havariler olarak bilinen o elçiler kendilerini nasıl tanımlıyordu? Ve Pavlus kendisini nasıl tanımlıyor? Belki buna odaklanmamız gerekebilir.
1: Kendilerine farklı şey söylemiyorlardı aslında. Hepsi de kendilerini Mesih'in elçileri olarak tanıtıyorlardı. Mesih'in öğrencileri, Mesih'in kulları, Mesih'in de elçileri olarak kendilerini tanıtıyorlardı. Mektuplarının giriş kısımlarında bunu görebiliyoruz. Hepsi de İsa'ya Rab diye bakıyorlardı. Efendimiz, Rabbimiz, herhangi bir mektup alıp da açıp bakmak buna yeterlidir. Bu elçilerin mektupları Yeni Ahit'in büyük bir kısmını oluşturuyor. Başka bir programda onu konuştuk. Onların mektupları hem kendi aralarındaki iletişimi sağlıyor ve eğitimini sağlıyor ama aynı zamanda Tanrı'nın sözü olarak karşımıza çıkıyor. Kutsal Ruh'un etkisiyle o havariler, o ilk elçiler bunları kaleme alıyorlar. Müjde kitaplarına da, yani dört müjdeyi de onlar ele alıyorlar. Bir örnek verelim. Yahuda mektubu diye düşünebiliriz. Yahuda kimdir? Yahuda mektuplarının en sonu, Yakup'un kardeşi, İsa Mesih'in de üvey kardeşlerinden biri. Üvey derken orada Meryem'in daha sonra bakire olarak İsa'ya doğurduktan sonra Yusuf'la birlikte başka oğulları oluyor. Dört tane herhalde erkek ve kız kardeşleri de vardı.
0: Onu... Yahuda şey değil, değil mi? İsa'ya sonradan ihanet edecek olan kişi değil.
1: Hayır. Bu, Yahuda çok popüler bir isimdi. Yakup da öyle. Yani mesela 12 oymağından, İsrail'in 12 oğlundan, Yakup'un 12 oğlundan biri Yahuda. Mesih soyu da oradan geliyor. Davut'un atası olarak Yahuda. Ama bu o adı taşıyor. Toplumda çok popüler. İsa Mesih'in kulu, Yakup'un kardeşi, ben Yahuda'dan, Baba Tanrı tarafından sevilip İsa Mesih için korunmuş olan çağrılmışları selam. Örneğin kendini nasıl tanıtıyor? İsa Mesih'in kulu. Yakup'un kendi mektubuna bakacak olursak, Tanrı'nın ve Rab İsa Mesih'in kulu, ben Yakup, dağılmış olan 12 oymağa selam ederim. Örneğin Petrus'a bakacak olursak nasıl kendini tanıtıyor? İsa Mesih'in elçisi, ben Paulus, ben Petrus'tan Tanrı'nın seçilmişlerine selam diyor. Ve en son aynı şey burada Paulus'ta da görüyoruz. Tanrı'nın seçtiği kişilerin iman etmeleri, Tanrı yoluna uygun gerçeği anlamaları için Tanrı'nın kulu ve İsa Mesih'in elçisi atanan ben Pavlus'tan selam. Birbirine çok benzer. O zaman hepsi kendilerini İsa Mesih'in kulu olarak, İsa Mesih'in elçisi olarak biliyorlardı.
0: Evet. Peki elçiler bu kiliseye zulmeden Saul'ü nasıl aralarında kabul ettiler George Bey? Yani çok büyük bir zulüm gördüğünü görüyoruz. Kiliseye zulmeden biri var. Bir dönüşüm yaşıyor. Ve sonrasında bugün az önce aslında konuştuğumuz İsa Mesih'in elçisi ya İsa Mesih'in kulu olarak kendini tanımlayan Pavlus'a dönüşüyor bu kişi. Bunlar onu nasıl kabul ettiler? Hemen oldu mu bu, yoksa bir kabul süreci oldu mu, bir belki test süreci oldu mu? Nasıl ona inandılar, nasıl ona güvendiler?
1: Evet, kolay değildi bence yani, çünkü ama inandılar işte, duyurmaya başladı. Havralar da hemen İsa'nın Tanrı'nın oğlu, yani Rab Mesih olduğunu hemen duyurmaya başlıyor. Tabii herkes şaşkına dönüyor. Elçilerin İşleri 9'un devamında onu okuyoruz. Yeruşalim'de bu adı ananları kırıp geçiren adam bu değil mi? İşte buraya da ölülerini tutuklayıp başka hainleri götürmek amacıyla gelmedi mi diyorlardı. İşte ama o güçleniyor. Şam'dan uzaklaşmak durumunda kalıyor. Çünkü orada bu başına gelmişti o yolda. Sonra da Yeruşalim'e gidiyor. Oradaki öğrencileri katılmaya çalıştı diyor. Ama hepsi ondan korkuyor. İsa'nın öğrencisi olduğuna inanmıyorlar, inanamıyorlar. Ama o zaman Barnaba adlı bir elçi yardımcısı vardı. Barnaba onu alıp elçileri götürüyor. Çünkü o inanıyor, dinliyordu. Onlara Saul'un Şam yolunda Rabbi nasıl gördüğünü, Rabbin de onunla konuştuğunu, Şam'da ise onun İsa adını nasıl korkusuzca duyurduğunu anlatıyor. Böylelikle onları aralarına katılabiliyor. Daha sonra Yuhanna, Petrus, diğer Yakup'la onlarla birebir görüşüyor. Ve onlar da aynı müjdeyi anlattığından emin oldular. Sadece onlar Yahudileri, o da Saul da diğerlerine, diğer uluslara gideceğini anlıyorlar. Anlaşıyorlar.
0: Evet. Peki burada Hananya isimli bir kişiye görünüyordu aslında. Yani Rab Hananya isimli kişiye görünüp Elçi Pavlus'tan bahsediyordu. Bir önceki bölümde ona değindik. Peki bu Hananya isimli kişinin bir etkisi var mı? Yani kilise kabul konusunda bu kişi kilise tarafından kabul edilen önemli bir kişi miydi? Rab niye ona göründü? Evet. Ona böyle bir görev verdi.
1: 9. bölümde Elçilerin İşleri kitabının 9. bölümde onunla ilgili Pavlus'un da başına gelenlerinin de anlatıldığı, kaydedildiği bölümden 12. ayetten bunu görmeye başlıyoruz. Dediğimiz gibi Saul sadece bir görüm görmüyor. Gerçekten başına bu geliyor. İsa ona görünüyor. O yere yıkılıyor, kör oluyor. Yardımcıları onu Şam'a götürüyor. Hı hı. Bunu yaparlarken işte bir görümde bu Hananya bir görüm görüyor ve İsa da İsa Hananya adında bir İsa öğrencisi vardı orada. Okuyorum buradan. Buyurun. Bir görümde Rab ona Hananya diye seslendi. Buradayım dedi Hananya. Rab ona kalk dedi. Doğru sokak denilen sokağa git ve Yahuda'nın bir başka bir Yahuda, Yahuda'nın evinde Saul adında Tarsuslu birini sor. Şu anda orada dua ediyor. Orada birinin ona geldiğini ve ellerini onun üzerine koyması gerektiğini anlıyor. Zaten İsa diyor ki ona, Mesih İsa diyor ki Hananya o görümde, Saul bunu kendi gördüğü görümde senin ona geleceğini görmüştür. Hani hazırdır. Sen git ona. Ama tabii Hananya korkuyor. Birçoklarının bu adam hakkında neler anlattıklarını duydum. Yani nice kötülük yapmıştır diyor. Hayır dedi. Sen git. Bu adam benim adımı öteki uluslara, krallara ve İsrail oğullarını duyurmak üzere seçilmiş bir aracımdır diyor. İşte sonra gidiyor. Ellerini gözleri üzerine koyuyor. Ve Saul görmeye başlıyor. Ve baptiz oluyor orada. Beklemiyor. Direkt İsa'ya iman ettiğini açıklıyor. Baptiz oluyor. Herhalde bu Hananya mı baptiz ediyordu? Ama hatırlamıyorum. Evet, orada görmeye başlıyor. İşte o zaman Şam'daki öğrencilerle tanıştırıyor Hananya, anlaşılan. Ve orada kabul görüyor. Çünkü direkt İsa'ya olan inancını açıklıyor. Şam'da havralara giriyor, tartışmaya başlıyor. Evet, gerçekten ben çok yanıldım. Gerçekten İsa Mesih'tir. Gerçekten öldü, dirildi. Bana göründü. Yani ve herkes orada, işte Şam çevresinde Hananya'nın büyük etkisi vardır. Tabii ki bunun haberi yayılıyor. Barnaba da duyuyor o şekilde.
0: Peki Pavlus kilisede bir ayrım yaratmış mıdır? Yani farklı bir öğreti, işte Pavlusçuluk gibi bir olgu ortaya çıkmış mıdır? Çünkü mesela bazıları, işte Elçilerin İşleri yazarının Luka olduğundan bahsettik. İşte Luka Pavlus'un öğrencisidir ve Pavlusçu bir bakışla o kitabı yazmıştır gibi bir nokta, bir iddia ortaya atabiliyorlar. Böyle bir ayrım var mıdır kilisede, yoksa zaten elçilerle beraber aynı şeyi mi söylüyor Pavlus?
1: Aynı şeyi söylüyor. Fark şuradan kaynaklanıyor. Bir parça bir doğruluk payı olabilir. O da şöyledir. Paulus henüz yaşanmamış olan bir olaya kapı açıyor. Gerçi Antakya'da başlıyor. Yahudi olmayanları biraz anlatmaya başlıyorlar bu sürülen kişiler. Ve Yahudi olmayanlar aynı topluğa Yahudilerle, çünkü Yahudiler onlarla yemek yemiyor. Tamamen ayrı bir toplum olarak ortalıkta. Paulus özellikle bunları gönderiliyor Antakya'dan, diğer uluslara gidiyor, işte Asya'ya gidiyor, Efes'e, işte Antalya'dan üzere Konya'ya gidiyor vesaire, bütün o bölgeleri gezerek İsa'yı önce havralarda, sonra Yahudi olmayanlara duyuruyor ve onlar çoğalmaya başlıyor iman eden. Ve soru şu şekilde oluşuyor: acaba bunların da Musa'nın yasasına bağlı olmaları gerekiyor mu? Sünnetli olmaları gerekiyor mu diye bir şey vardı. Şimdi Yahudi olmak için bazı şartlar vardı. Yani Yahudiliğe geçmek kolay bir şey değildi. Büyük bir süreç vardı. Bunu onlara, şimdi bu biraz farklı bir şeydir. Şimdi İsa'ya inanmak için Yahudi olmak gerekiyor mu? Musa'nın yasasına bağlı olmak gerekiyor mu diye bir soru işareti başlıyor. Petrus da onunla ilk, Paulus değil, Petrus ilk önce bununla karşılaşıyor. Çünkü direkt Romalı bir askerin evine gönderiliyor. Yani bu müjdeyi ona anlatıyor.
0: Evet.
1: Orada Yahudiler de bunu, Yahudi imanlılar da buna da karşı çıkıyorlar. Sen nasıl gidip de o adamın evinde yer? Sonra o da anlatıyor. Bu şekilde oldu. Beni Rabbin kendisi gönderdi. Başka birisi ile, başka bir yetkiyle gitmedim. Ve bu şekilde orada oldu. Onlar da kutsal ruhun gücüyle iman ettiler. Bizden farklı bir şekilde gelmediler İsa'ya. O zaman ben Tanrı karşısında ona engel olmak için ben kimim ki? Tanrı bu kapıyı demek ki diğer uluslara açıyor. Oradan o sıkıntı doğmaya başlıyor. Ve bu tam doğruluk noktasına ulaşıyor. Belki de onu anlatacağız. Bilmiyorum orada. Evet. Yeruşalim'de bir problem yaşanıyor.
0: Peki Pavlus aslında müjdeyi diğer uluslara duyuran ilk kişi Pavlus muydu? Yoksa diğer elçilerde de var mıydı aralarında bir şey? Yoksa sadece Pavlus'a özgü bir
1: elçi olarak duyuran, yani ilk kişi Petrus oluyor. Petrus orada Cornelius ve onun ev halkını duyuruyor. En büyük şaşkınlık orada yaşanıyor. Hatta gitmek istemiyor. Görün görüyor. Oradan gökten inen bir çarşaf gibi bir nesne iniyor. İçinde bir sürü murdar yiyecek var. Ve çok ilginç bir görüm. Elçilerin İşleri 10. bölümünde yer alıyor. Ondan kes ye diyor. Murdar etler vesaire şeyler var. Hayır, böyle bir şey yapamam diyor. Bu görüm sembolik bir şeydi. Şuraya dokunuyor. Yahudi olarak ben seni Yahudi olmayanın evine göndereceğim. Onunla sofra paylaşacaksın. Ama sen onun, Rabbin temiz kıldığı hiçbir şey murdar demeyeceksin artık diyor. O şekilde hazırlık yapılıyor. Hazırlanıyor Petrus ve gidiyor. O zaman Paulus ilk değil. Ama Paulus genel bir müjdelemeye, genel bir tebliğ işine gönderilen, Yahudi olmayanlara ilk gönderilen Paulus'tur. Evet. Ama Barnaba da onunla birlikte gidiyor.
0: Barnaba'yla beraber, evet.
1: Ve daha sonra Markus müjde kitabını da ele alan, yani kaleme alan Markus da onlarla birlikte bir parça gidiyor.
0: Bir de geçmiş olarak Pavlus'a baktığımız zaman aslında müjdeyi diğer uluslara duyurmak için işte biçilmiş kaftan olduğunu görüyoruz. Çünkü hem Yahudi kültürü hakkında bilgisi var, hem Roma vatandaşı, Roma hakkında bilgisi var, hem de Grekçe hakkında çok edebi anlamda da güzel bir bilgisi var. Evet. Aynı zamanda Greklerin kültürünü, onların işte yazarlarının sözlerini de biliyor ki sonrasında oraya müjdelemeye gittiğinde Efes'te bunu kullandığını görüyoruz.
1: Evet.
0: Onların ozanlarından bir örnek vererek bir müjde yaptığını görüyoruz. Aslında bu noktada biçilmiş bir kaftan olduğunu Paulus'un orada hatırlıyoruz. Bu noktada bir virgül koymamız gerekiyor. Bir ara vermemiz gerekiyor. Ardından programımıza devam edeceğiz. Bizleri sosyal medya hesaplarında takip etmiyorsanız eğer @radyomaranata yazarak takip edebilirsiniz. Bu konuda sorularınız ve görüşleriniz varsa da soru@radyomaranata.com e-posta adresinden bize iletebilirsiniz. Şimdi kısa bir ara.

0: Radyo Maranata.
1: Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.
2: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
3: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
2: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
3: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
2: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
4: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
5: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
6: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.

0: Evet değerli Radyo Maranta dinleyicileri, kısa bir aradan sonra sizlerle birlikteyiz. Gizemli Elçi Pavlus programında ilahiyatçı yazar Dr. George Bristow ile beraber karşınızdayız ve Pavlus ve diğer elçileri konu alıyoruz. Pavlus ve havarileri konu alıyoruz. Onların aralarında bir fark var mı? Çeliştiği noktalar var mı? Bunu ele almaya çalışıyoruz. Sosyal medya hesaplarından bizleri takip etmiyorsanız tekrar hatırlatalım. soru@radyomaranta.com e-posta adresini de sizlere hatırlatalım. E-posta adresinden bizlere sorularınızı, görüşlerinizi iletebilirsiniz. Sosyal medyadan da @radyomaranata adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Her platformda aynı kullanıcı adıyla bizi bulabilirsiniz. Bu konuda lütfen bize ulaşmaktan çekinmeyin diyoruz. Pavlus ve diğer elçiler arasında bir farklılık var mı? Buna odaklanıyoruz. Peki Pavlus diğer elçilerden farklı bir öğreti sunmuş mudur? Yani onların değinmediği bir konuya değinmiş midir? Böyle bir misyonu var mıdır? Böyle bir görevi var mıdır George Bey?
1: Şimdi az önce söylediğimiz noktada özellikle bu diğer ulusların da Yahudi imanlılarla, İsa'ya inananlarla birlikte bir beden oluşturduklarını o öğretiyor özellikle. Yani en çok onu vurguluyor çünkü onlara gönderilen elçi olarak bu sır, o bir nevi sır çünkü eski antlaşmada bunun o kadar net bir şekilde göremiyoruz. O bir nevi sır olarak yani uluslara Tanrı'nın bereketleyici

0: bunu yaşıyor ki kurduğu cemaatler içinde Yahudi kökenli, Yahudi kökenli olmayanlar yer alıyordu. Ve onların bir olduğunu, aradaki duvarın ortadan kalktığını anlatan birçok yazı yazıyor. Onu bir konu odur. Farklı yani, diğerlerini, diğer elçiler de bunu kabul ediyorlardı. Ama onların öğretilerinde o kadar önemli bir yer almıyor. Çünkü onlar daha çok Yahudilere yönelik yazıyor. Ama Paulus diğer uluslara gönderilen elçi olarak bu konuya Yahudi olarak yazıyor. Yahudileri de, Yahudi olmayanları da nasıl bir bütün oluşturacağını anlatıyor.
1: Bu konuda gerçekten aslında önemli bir emek sarf etmiş, önemli bir çaba sarf etmiş olduğunu görüyoruz. Yahudi ve Yahudi olmayan arasında bir ayrım olmadığını vurgulayan noktalara değindiğini görüyoruz. Peki Pavlusçular, aslında şöyle bir iddia var. Pavlusçular gerçek Hristiyanlara zamanla işte sayısal çoğunluk olarak sayısal çoğunluk hale geldiler. Ve artık günümüzdeki Hristiyanlık aslında o ilk dönemdeki Hristiyanlıktan farklı olduğuna dair iddialar, söylentiler var. Böyle bir durum var mı? Mesela işte o dönemde de aslında Yeruşalim'deki kiliseyle, Kudüs'teki kiliseyle Pavlus'un bir şekilde oluşturduğu, başlattığı hizmetler arasında farklılıklar olduğunu söyleyen şeyler var. Böyle bir durum var mı tarihte?
0: Şöyle demek lazım. Elbette diğer uluslardan olan insanlar kilisenin çoğunluğunu oluşturmaya başladıkları zaman Yahudi gelenekleri biraz daha az önem taşımaya başlıyor. Orası kesin. Yani onlar çünkü Şabat günü dinlemiyorlardı, işte, dinlenmiyorlardı. İşte diğer günleri, yani günleri bir sayıyordu. Paulus da bu konuya değinir defalarca. Ama Sayın Şinasi Gündüz'ün kitabında anlattığı bir yaklaşım, bir düşünce vardır. İşte Paulusçular sonradan geldiler. O anlattığım gibi bozdu. Çünkü diyor ki elçi olarak gelen İsa Mesih salt bir tevhid peygamberi olarak karşımıza çıkıyor. İşte yasaya benimsetiyor. Samimi olmayan Yahudileri samimi olmaya, inanmaya çağırıyor o şekilde. Ve İsa'nın gerçek izleyicileri işte o İsa'yı, yani o sözdeki İsa'yı, sözde tarihsel İsa'yı takip etmeye başlıyor yasaya bağımlı olarak diye. Kısmi olarak da doğru. İlk Hristiyanlar, ilk Mesih inanlıları tabii ki Yahudi kökenliydi. Ve onlar tabii ki yasayı benimsiyorlardı. O eski hayat biçimiydi. Onlar hiçbir zaman, bazıları hiçbir zaman birçok şey ondan vazgeçmiyorlar veya gerek de yoktu. Yani Şabat günü belki yine kutlamaya devam edebilir ama pazar günü diğer Hristiyanlarla bir arada geliyorlardı. Veya yasanın bazı şeylerine önem de veriyor olabilir. Ama bir kurtuluş yolu olarak değil. Ama şu şekilde devam ediyor onun. Paulus geliyor ve yasaya terk edin, yasa önemli değildir diye o tarz bir şey getirdiğini iddia ediyorlar. O doğru değil. Paulus sadece Yahudi olmayanlara sünnet olmaları gerekmediğini savunuyor. Yahudi olmaları gerekmiyor. Tanrı'ya Yahudi olmayan olarak İsa aracılığıyla gelebileceklerini, farklı bir yerde olmadıklarını anlatıyor. Onu yaptı. Yani Paulusçu kilise gitgide büyüdü. Olay farklı bir kilise, farklı bir vurgu olayı, gerçek dışı. Kilise evet Yahudi olmayanlar tarafından, daha çok Gentiles denilen Yahudi olmayanlar tarafından oluşmaya başladı. Doğru. O büyüdü. Yahudiler azalmaya başladı. Yahudi oran olarak çok az kaldı. Ama bugüne kadar da Yahudi kökenli Mesih inanları devam ediyorlar. Ben birçok Yahudi Hristiyanı tanıyorum. İsrail ulusunda da orada baskı görüyorlar Yahudiler tarafından. Yahudi kökenli Mesihçiler. Orada Arap kökenli mesela Mesih İsa'ya inananlar var. Onlar Yahudi olan Hristiyanlarla bir arada toplanıyorlar. Onlar birdir. Yahudiler de onu kabul

0: etmiyor. Araplar da kabul etmiyorlar. Müslümanlar kabul etmiyorlar. Farklı, çok ilginç bir bir şey var orada. İşte Nasraniler, Ebioncular diye bir sürü konu açılıyor orada, ama onlara girmeyebiliriz yani şu anda.
1: Belki ilerleyen bölümlerde ona değiniriz. Olabilir. Aslında Pavlus'un kendisi de şöyle ifade ediyor. O dönemde belki böyle bir insanların yönelimi olduğunu görüyoruz. 1. Korintiler 3. bölümde 4. ayette. Biriniz ben Pavlus yanlısıyım, ötekiniz ben Apollos yanlısıyım diyorsa öbür insanlardan ne farkınız kalır? Apollos kim, Pavlus kim? İman etmenize aracı olmuş hizmetkarlardır. Rab her birimize bir görev vermiştir diyor. Burada da aslında tekrar Pavlus'un kime hizmet ettiğini, neyi duyurduğunu, kimin müjdesini duyurduğunu burada bir kez daha görmüş oluyoruz. Pavlus da aslında diğer elçiler gibi çarmıha gerilmiş ve üçüncü gün dirilmiş olan Mesih İsa'yı duyuruyor. Ve buna olan ihtiyacımızdan, ona olan imanımızın gerekliliğinden bahsediyor. Bunu tekrardan vurgulamış olalım burada. Petrus'la galiba bir tartışma yaşıyorlar. Öyle bir bilgi vardı George Bey, değil mi?
0: Pavlus kendisi anlatıyor.
1: Sünnet konusunda mıydı, farklı bir konuda mıydı?
0: O yiyecek konusunda Galatyalar bir de işte Galatya dediğimiz işte bugünkü Konya'nın da bulunduğu o Akdeniz yöresi dağlarda. Orada bir kiliseler kuruluyor. İşte bazıları oraya kadar geliyor ve belki de Antakya'da da bir ara Petrus da Pavlus'un yanına geliyor. Oradaki iman Yahudi olmayanlarla yemek yemekten çekinmeye başlıyor Petrus. Çünkü Yahudi imanlıların biraz baskısı var bu konuda. Onların hala bu konuda birleşebileceklerini düşünmüyorlar. Birlikte bir arada olabileceğini, sofraya paylaşabileceğini düşünmüyor. Ama Pavlus orada onu azarlıyor. Net bir şekilde bunu söylüyor. Neredeydi? Bir bakmak lazım. Herhalde ikinci bölüm. Galatyalılara yazdığı mektubun ikinci bölümünde mi? Antakya'ya geldiği zaman diyor, suçlu olduğu için ona açıkça karşı geldim diyor. Petrus'a, Kefas adlı diğer bir ismi. Çünkü Yakup'un yanından bazı adamlar gelmeden önce Kefas öteki uluslardan olanlarla birlikte yemek yerdi diyor. Yani yemek konusu neden önemli olsun? Murdar sayılan yemekler vardı. Ama bu şunu belirtmek lazım. Yasa, Musa'nın yasası bir antlaşmanın parçasıydı. Bütün uluslara hiçbir zaman verilmedi. Bu sizinle yaptığım özel antlaşma olarak verildi diyor. Yani Musa zamanında. Diğer uluslara yasa verilmedi. Onlarla aynı özel ilişki kurulmadı Tanrı'nın. Onlar Tanrı'nın yasasına sahiptiler. Yasaya sahip olmayanlar da kendi vicdanlarına göre yargılanıyor Tanrı'nın gözünde diyor Pavlus. İşte onlar Yahudi olanlar tamam o yemeklerden sakınır, ama diğerleri sakınmadıkları için bu murdar olanlardan onlarla nasıl yemek yiyeceğiz? Ama Petrus daha önce görümden dolayı yiyordu. Şimdi diyor ki o adamlardan korkarak, yani sünnet yanlılarından korkarak sünnetsizlerden uzaklaştı. Onlarla yemek yemez oldu. Onlara o zaman diyor ki ben bunu şöyle dedim, yani bu nasıl mümkün olabilir? Hepimiz İsa aracılığıyla kurtuluyoruz. Yahudi olandan da Yahudi olmayan da aynı şekilde kurtuluyor. Ve bu yanlış, yaptığın yanlış. Orada bir şey yaşıyorlar. Ama sonraki bölümlerde de göreceğimiz gibi o konuda da bir çözüme ulaştılar.
1: Evet. Elçilerin İşleri 15. bölümde sanırsam çözüme ulaştıklarını bu konuda görüyoruz. Tabii ki burada çözüme ulaştılar derken zaten sanki Mesih'in öğretisine bir şey eklediler, sonradan bir şeye karar verdiler gibi bir algı oluşmasın. Zaten Mesih'in öğrettiği şeyin bu olduğunu görüyoruz. Çünkü İsa Mesih zaten kendisi bu ayrımları ortadan kaldırıyor. Ve kendisi zaten diyor ki müjdeyi tüm yaratılışa duyurun, tüm uluslara duyurun, tüm halklara duyurun. Evet. Ve vahiy bölümünde, yani Yuhanna'nın görümünde de tüm halkların ona tapındığını, tüm ulusların önünde onun önünde tapındığını görüyoruz. vurguluyoruz. Elçi Pavlus da mektuplarında zaten artık ne Yahudi ne Grek, ne şu milletten ne bu milletten diye bir ayrım yoktur diye vurgulamış oluyor. Çünkü bazen şey gibi algılanabilir, hani biz az önce bahsettiniz işte eski ayetteki süreçte Tanrı belki sadece bir halka bunu gönderdi. Sanki Tanrı ırkçılık mı yapıyor gibi bir algı oluşabilir. Ama böyle olmadığını, bir yol olduğunu, bir tasarı süreci olduğunu görüyoruz evet, ortada.
0: Bunu anlayabilmek için sadece Tevrat'ın ilk bölümlerini okumak yeterlidir. Hı-hı. Çünkü ilk 11 bölüm bütün insanlığı ele alıyor. Bütün insanların tek soydan geldiğini, sonra Nuh'un 3 oğlundan yayıldığını okuyoruz orada. Ama Tanrı o yavaş yavaş dünyaya yayılan halkların içinden, daha sonra putperest olan o halklardan birini, yine o putperest halktan birini seçiyor. Onu İbrahim'i çağırıyor ve senin soyun aracılığıyla bütün bu uluslara bir kurtuluş getireceğim diye gösteriyor. İsrail bir nevi aracı olarak belli bir süre için odaklanıyor onlara. Onlara da yasa veriliyor. Onlar da yasayı yerine getiremedikleri de görülüyor.
1: Evet.
0: Bir nevi şu örnekte verilebilir. İşte bir su, bir boğazın suyu nasıldır, içilir mi içilmez mi diye denemek isterseniz bütün boğazı laboratuvara getirmiyoruz. Ne yapıyoruz? Bir örnek alıyoruz. Aynı şekilde insanlıktan, günaha batmış olan insanlıktan bir örnek alıyor. Yahudiler
1: evet.
0: örnek alıyor. Yasa laboratuvarına yerleştiriyor. Onun mikroskopu altına koyuyor. Onlar da nasıl çıkıyor? Onlar da bozuk. Onlar da hamuru bozuk. Yani evet. şey kirli.
1: Mayası bozuk.
0: Mayası bozuk. İşte o şekilde Paulus da bunu gösteriyor. Zaten orada belli. Yasa altına girmeye başlayınca Sina Dağı'ndan itibaren hep ölüyorlar. Çünkü yasayı çiğniyorlar. Yasa sadece ölüm getiriyor onlara.
1: Evet.
0: İyidir ama işte onun için Mesih hem Yahudi olanlara hem Yahudi olmayanlara kurtuluş getiriyor. Petrus da bunu söylüyor. O belki bakacağız o konseyde, o Yeruşalim'deki o yerde. Paulus diyor ki biz de onlar da aynı şekilde Mesih'in lütfuyla kurtuluyoruz.
1: Evet.
0: Neden onlara bu yasayı yüklemeye çalışıyorsunuz? Sünnet olmalarını isteyerek.
1: Evet. Romalılar 3. bölüm 20. ayette Elçi Pavlus da zaten yasadan bahsederken yasanın günahın bilincine varmak için var olduğunu söylüyor, burada vurguluyor. Yasa sürecinin amacının aslında bizim günahın bilincine varmamız, günahın farkına varmamız olduğunu vurguluyor. Zaten bunun aracılığıyla kurtulamıyoruz. Evet. Hâlâ İsrailoğullarının aslında yasaya sahip olmasının bir ayrıcalığı yok aslında kurtuluş bağlamına baktığımız zaman, kurtuluş evet. kapsamına baktığımız zaman Tanrı'nın tasarısı dahilinde bunu görüyoruz. Çok teşekkür ediyoruz George Bey. Bu bölümün, bu programın daha sonuna geldik. Gizemli Elçi Pavlus programında ilahiyatçı yazar Dr. George Bristow ile sizlerle birlikteydik. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Bu programda aslında Pavlus'un ve diğer elçilerin bakışlarını ele almaya çalıştık. Bizi sosyal medya platformlarında arama kısmına @radyomaranata yazarak takip edebilirsiniz. Soru ve görüşlerinizi soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaştırabilirsiniz. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Esenlikler.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
5: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
6: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
4: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
7: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
8: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
9: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
9: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
9: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
10: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
3: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
11: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.
12: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
13: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
12: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
13: Gerçekler sorulardan korkmaz.
14: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: Tanrı'dan kaçanlar.
1: Kendimi iyice artık tanrısızlığa teslim etmiştim.
2: Tamamen günahlı bir yaşamım oldu diyebilirim.
0: Tanrı'dan uzak olanlar.
3: Diğer insanların da mutlu olmasını istemiyordum.
4: Bir umutsuzluğum vardı.
2: Çok bencil bir insandım.
0: Tanrı'yı arayanlar.
3: Kendi inancımı sorgulamaya başladım.
4: Daha çok araştırma yapmaya başladım.
1: İncil'i okumaya başladım.
0: Tanrı'yla tanışanlar.
1: Ve İsa Mesih'i Rabbim ve kurtarıcım olarak kabul ettim.
3: Tanrı'yla tam anlamıyla bir ilişki kurmaya başladım.
4: İçimdeki umutsuzluk tamamen kalktı.
5: Sonunda bir sevinç ve bir esenlik benim hayatımda her zaman.
0: Tanrı'yla tanışıp yaşamları değişen kişilerin hikayeleri bu programda. Tanrı'yla Tanışanlar programı başlıyor.
6: Merhaba sevgili Radyo Maranata dinleyicileri. Tekrar bir Tanrı ile Tanışanlar programında birlikteyiz. Bugün tekrar çok değerli bir tanık bizim konuğumuz oldu. Bizi kırmadı, aramıza katıldı. Hoş geldin demek istiyorum önce sevgili Gülşen Karali.
5: Teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. Bu güzel sözlerinden ötürü ayrıca teşekkür ediyorum sevgili kardeşim.
6: Evet, bugün tanıklık dinleyeceğiz. Senin Tanrı'yla nasıl tanıştın, nasıl karşılaştın, hayatında neler yaptı, neler değiştirdi ve sana nasıl vaatler verdi, yaşamına bakacağız, seni dinleyeceğiz. Ama önce sormak istiyorum, biraz kendinden söz eder misin? Evli misin? Çocuğun var mı?
5: Evet evliyim. Dünya tatlısı, Rabbin hediyesi, iki tane çocuğum var, biri kız, biri erkek.
6: Güzel, çok güzel. O zaman başlayalım olmazsa, ama şunu sorayım önce, yani senin Mesih'e gelmeden önceki yaşamın nasıldı, hayatını nasıl sürdürüyordun, düşüncelerin, duyguların, yüreğin nasıldı?
5: Rab beni genç yaşlarda buldu. Nasıl anlatabilirim? Yani babasını çok küçük yaşlarda kaybetmiş bir kız çocuğuydum ben. Evin en küçüğü olduğum için tabii ki gözler her zaman üzerimdeydi. Annemin menopoz dönemi benim ergenlik dönemim olduğu için çatışmaların yoğun yaşandığı bir dönemde evdi bizim için bu geçen zaman. Ama benim her zaman kafamda Tanrı sevgisine dair ve bu kadar fazla dinin olmasına dair sorular vardı. Ve aslına bakarsanız Tanrı sevgisini aradığım yaşlar 14-15'li yaşlarda başladı. O dönem biraz araştırma yaptım, işte Kur'an okumaya çalıştım. Bununla birlikte ben Alevi kökenli bir aileden geliyorum ve ailemin inancını da araştırdım. Fakat benim içimdeki bu boşluğu tatmin edecek hiçbir bilgiye rastlayamadım açıkçası. Bu lise zamanında biraz rafa kalkan bir durum oldu. Daha sonrasında bizim mahallemizde bir kilise dekore edilmeye başladı ve bunu abim yapıyordu.
6: Nerede yaşıyordunuz o zamanlar?
5: Ümraniye'deydik biz.
6: İstanbul'da
5: Ümraniye'de. Evet, İstanbul Ümraniye'deydik. Abim eve gelirken elinde bir CD ve bir İncil'le geldi. İncil'i tabii okuma alışkanlığı tam gelişmemiş bir gençlik bizimkisi o dönemler. CD'yi hemen izledim. İncil'i okumadım açıkçası o zaman. Ama CD'yi izlediğimde bende ki ilk izlediğim şeydi. Yani eline kan değmemiş ya da cebini düşünmemiş. Bence peygamber olmaya en iyi aday olabilecek kişi diye düşünmüştüm. Çünkü yani ne savaşları vardı, ne evlilikleri vardı, ne parası ne pulu vardı. Yani sanki bir hedefi vardı, onu gerçekleştirmek için geldi gibi bir izlenim oluştu bende o zamanlar. Yine de çok hani bir şey yapmadım bununla ilgili. Çünkü kafamdaki şey belliydi. İncil değişmişti yani. O güne kadar öğrendiğimiz şey buydu. Ve neden değişmiş olan bir şey için bu kadar çaba sarf edeyim ya da zaman ayırayım diye düşündüm. Fakat sonrasında bir gün benim küçük yeğenim ilkokula gidiyordu. Din öğretmenleri sormuş hiç mahallenizde açılan kiliseye gittiniz mi diye. Biz bu sohbeti gerçekleştirirken kilisenin bulunduğu sokaktan geçiyorduk. O an ben dedim ki ya burada bir yerde olması lazım. Hadi bir bakalım, bizi yemezler ya. Neyse içeriye girdik. Yani bunun akabinde, yani bir iki hafta öncesinde ben tekrar bu araştırmaya başlamıştım zaten. Ve aynı anda hem Kur'an okuyordum hem işte Alevilikle ilgili kitapları okuyordum. Sonrasında işte Kucuk Kütüphane beni karşıladı girer girmez. Benim için çok iyi bir şeydi bu.
6: Kilisede, kilise.
5: Evet. Sonra oradaki görevli bana dedi ki yani alabilirsin, okuyup geri getirmen lazım ama. Neyse birkaç kitap aldım ben oradan. İşte yeğenime orada bulunan görevli bilgiler verdi. Sohbet ettik biraz. Ayrıldım ben oradan ama benim ilk girişim bu oldu. Bir daha çıkamadım kiliseden açıkçası.
6: Bir şey etkiledi herhalde
5: evet,
6: seni.
5: Evet, çünkü şey, insanlar inanılmaz sevgi dolu görünüyorlardı. Harika bir arkadaşlık, bir kardeşlik havası vardı içeride gerçekten. Sonrasında ben kitapları okuyup geri getirme dönemine başladım ve o kitaplar beni o kadar çok içine çekmeye başladı ki ben neredeyse kütüphanedeki tüm kitapları okudum 6 ay içerisinde. Bu süreçler böyle devam ederken işte bir gün aslında yani katılıyorum aralarına ama hala teslim olmuş bir yüreğim yoktu. Sadece insanların halleri hoşuma gidiyordu. Çünkü yani vatanım için dua ediyordu insanlar. Bu harika bir şeydi mesela. Yani komşular için dua ediyorlardı. Politikacılar için dua ediyorlardı. Bunları duymak yani iyi geliyordu açıkçası.
6: Yani insanlar genelde anlatırlar belki kilisede işte şöyle kapalı insanlara var, işte sakalları çok uzun, ne yaparlar acaba, ayinlerden ne söylerler, ama sen oradaki her şeyi anladın, sevdin ve hoşuna gitti.
5: Çünkü daha öncesinde biraz bilgim vardı bu konularla ilgili. Yani o araştırdığım dönemlerde ufak ufak kesitler halinde bilgi almıştım ben, Katolikler, Ortodokslar, Protestanlar şeklinde. Yani orada okumalarım devam ederken CD'ler de vardı kilisede ve onları da izlemeye başlamıştım. Vaaz CD'leri falandı bunlar. Sonra kendimi dinlediğimde evet, iyi insanlar, İsa Mesih gerçekse muhteşem ama gerçek olmayabilir. Yani kim gördü ki? Yani İsa Mesih kim gördü ki falan. Neyse sonunda ben eve döndüm. Kendi kendimle kaldığımda Tanrı'ya çok kızdım. Yani neden dedim bu kadar çok inanç gönderdin? Niye ben bir şey seçmek zorundayım? Neden? Yani ben beşer bir insanım. İsa Mesih'le yaşamadım. Yani Muhammed'le yaşamadım. Musa'yla yaşamadım. Ne bileyim, hepsi değişmiş olabilir. Biri değişmişse hepsinin değişme ihtimali var diye bir çıkarım yapıyordum ben olarak kafamda ve çok kızgındım Tanrı'ya. Dedim ki ben insan olarak üzerime düşeni yapacağım. Ben araştıracağım. Ama bu araştırmanın sonunda yanlış bir şeye karar verirsem sorun benim sorunum değil dedim.
6: Üstüme düşen görevi yapıyorum ben.
5: Evet, böyle bir resleşme oldu aramızda Tanrı'yla. Sonra bu süreç devam etti kiliseye gidip gelirken. Bir gün eve geldiğimde annem çok büyük ağrı çekiyordu. İnanılmaz ağrılar çekiyordu ve artık kafasını ağrıdan duvara vurur hale gelmişti. Tabii bu dönemde evde benden başka kimse yok. Doktordur, işte markettir, faturadır ilgilenen. Çünkü iki abimin ikisi de yurt dışına gitmişti o zaman. Dolayısıyla acilen annemi hastaneye götürdüm. Hastanede doktor annemin safra kesesinin çürüdüğünü söyledi. Yaşı bu arada annemin 70-75 civarıydı aşağı yukarı. Ve yüksek tansiyon, hipertansiyonu vardı. Doktor bana dedi ki anneni ameliyat edersek annen %70 masada kalır. Ameliyat etmezsek de safra diğer bütün organlarını çürütmeye başlayacak. Dolayısıyla yine de ağrı çekerek aslında daha yavaş bir şekilde ölecek. Bu 18-19 yaşında bir genç kız için çok büyük yüktü aslında. Çok ağır bir yüktü. Ve buna karar vermek de çok zordu benim için. Ve annemin yanına gittim, annemle dertleşirken anneme dedim ki ya anne ben çok bencilce bir his var şu an yüreğimde benim dedim. Yani şimdi sen ameliyat olursan ben bunu imzalarsam 10 dakika sonra ya da 2 saat sonra anne diyebileceğim biri olmayabilir hayatta. Hı hı. Ve bu benim için hazır olmadığım bir şeydi yani. O zaman ben annemle konuşurken bilmiyorum hangi ara ben o kağıdı imzalamışım. Sonra bir ilaç almak için beni gönderdiler. Eczaneye gittim, geri döndüm. Annem yatakta yok. Ben küçük bir şok geçirdim orada. Annem nerede? Ne oldu? Sonra dediler ki ameliyata aldılar anneni. Koşu koşu anneme yetişmeye çalışıyorum. Hani o dönemde inancımızda şöyledir ya, hani bir helallik almak falan gibi bir mantık vardır ya. Koştum, yetiştim anneme. Annem gayet rahat görünüyordu, gülümsüyordu falan. Herhalde beni rahatlatmak da amacı. Sonra ameliyata aldılar annemi. Annemin ameliyathanesi üst katta, ben orta kattayım, alt katta da morg var. 2 saatte bitmesi gereken bir ameliyat. 4 saat geçti. Annem hala çıkmadı. O zaman aklıma İsa Mesih geldi. O mucizeler yapmamış mıydı? Ölüleri diriltmemiş miydi? Hastalara da şifa vermişti. Okudum bütün bunların hepsini İncil'de. Hı hı. Şimdi Tanrı'ya tekrar dedim ki şimdi ben buradayım. Annem orada yoğun bakımda. Ve sen eğer gerçeksen şimdi anneme dokun. Lütfen anneme şifa ver şimdi. Hı hı. Sen eğer gerçeksen, bütün bunları yapmış olan sensen, ben buradayım. Sen orada mısın? Hı hı. Ve aşağı yukarı 15 dakika sonra temizlikçi geldi. Dedi ki anneni çıkarttılar ameliyattan. Yani biz o kadar artık ahbap olmuştuk ki bir aydır anlattığım süreç bu hemen olan şeyler değil arka arkaya. Bir aydır biz hastanede yatıyorduk artık orada herkesle ahbap olmuştuk yani temizlikçilerle özellikle. Sonra koşa koşa yoğun bakıma gittim. Ve doktorlar yoğun bakıma o kadar hızlı girip çıkıyorlardı ki sanki bir arı kovanına giren arılar gibi. Bir şey oluyordu, ne olduğunu bilmiyorum ama orada normal olmayan bir şey vardı kesin. Bu arada ben 2 gündür uykusuzum. Sandalyelerde yatmaktan artık bitmişim. Çok şey duymuyorum. Sadece içimdeki o ağrıyı hissediyorum annemle ilgili. Sonra yaşlı bir doktor geldi yanıma. Dedi ki annen ameliyat esnasında kalp krizi geçirdi. Anneni hemen Siam Erse'ye aldırman lazım. Ben daha 19 yaşında bir kızım. Kimi tanıyabilirim ki? Bana diyor ki yani tanıdığın kim varsa devreye sok. Hı-hı. Yani yapabileceğim hiçbir şey yoktu. Bekledim sadece. Ve birkaç saat sonra aynı doktor tekrar bana haber gönderdi. Ambulans ayarlasın. Annesini Siam Erse'ye götürebilir. Ben her şeyi ayarladım. Gittim oradaki hekim, başhekimle kavga ettim. Hemşirenin birini ağlattım bile. Artık bu saatten sonra bize hayır derlerse sorumluluk onlara ait olacak. Yani annem operasyonda hasta olduğu için Siam Erse kabul etmek istemedi önce. Sonra annemi ambulansla taşıdık Siam Erse'ye. Orada yoğun bakımda kaldı bir süre. Fakat enteresan bir şey oldu. Annem yoğun bakımdayken numunede gördüğüm annemin ameliyatını yapan yaşlı doktor Siam Erse'nin yoğun bakımında annemle ilgilenmek için gelmiş. Bu biraz garip bir olaydı bana göre. Sonra işte bir oryantasyon için tekrar numuneye gittiğimde orada temizlikçilerle falan konuşuyorduk. Bana şey dediler, Yılmaz Hoca neyiniz oluyor? Yılmaz Hoca kim? Tanımıyorum öyle birini. İşte annenin yattığı bölümün hocalarından bir tanesi. Normalde akrabası olmayan ya da ne bileyim işte çok yakın dostu ahbabı olmayan hiç kimsenin ameliyatına girmez Yılmaz Hoca. Annenin ameliyatının yarısında girmiş ameliyata. Şimdi bilmiyorum belki de o yarı dediği şey benim İsa Mesih'le
6: Dua ettin o zaman.
5: O karşılaşma anım Mesih'e, yani burada olduğumu söylemek istedim. Yani o anda belki benimle sohbet ettiği an mıydı bilmiyorum. Benim konuştuğum an mıydı ya da benim onu duymaya çalıştığım an mıydı o an bilmiyorum. Sonra öğrendim ki o bölümün işte başhekimi. Defalarca daha sonra gördüm kendisini. Büyük soru işareti şuydu. Bir sürü asistanı var aslında. Ya da kendinden daha kıdemsiz olan doktorlar var. Neden onları göndermedi? Kendi geldi her seferinde. Sonra annemi yoğun bakımdan çıkardılar. Odaya aldılar. Sonra dediler ki anji olması lazım. Ne var ne yok görmek istediler kalbiyle ilgili. İşte anji günü verdiler. Anji günü perşembeye denk geliyor. Perşembe kilise artık bu arada tabii ben İsa Mesih'e iman ettim. Annem yoğun bakımdan çıktığı için, iyileştiği için artık varlığına inandım. Gerçekten orada anlatılan tanıklıkların gerçek olduğunu kendi hayatımda tecrübe ettim aslında. Sonrasında annemin anji günü bizim dua gününe denk geliyordu. Ben anneme dedim ki anne dua akşamına katılayım. Sonra senin yanında kalayım. Gece burada olacağım için sabah seni aldıklarında yanında olurum. Öyle yaptım. Duadan sonra geldim. Annem geldim çok kızmış. Neden burada değildin işte? Sen gelseydin kağıda imzalasaydın aynı anda balonu alacaklardı. İki kere acı çekmeyecektin falan. Zerzenişler falan bayağı kızmıştı. Neyse sonra bir hafta sonrasına tekrar gün verdiler. Anju için. Anju yaptılar. Balon için gün verdiler. Aynı anda balon yapacaklardı. Fakat ben olmadığım için yapamadılar. Sonra balon için annemi yukarı aldılar ama 10 dakika sonra annem geri indi. Doktora çıktım ne oldu falan diye. Doktor hanım dedi ki annenizin damarlarından biri yırtıkmış. Nasıl bunu öğreniyor? Büyük anjuda bunu göremiyorlar. Hı hı. Ama doktor ne hikmetse küçük bir anju daha yapmaya ihtiyacı hissediyor balondan önce. O esnada da damarın yırtık olduğunu görüyor. Yani annemin ikinci defa hayatı kurtuldu bu şekilde. Dolayısıyla bu süreç içerisinde Rabbin çocuklarının dualarını işittiğine tanıklık ettim. Çünkü benimle birlikte kilisem ve birçok kardeş de dua ettiler annemin ameliyatları için, sağlığı için. Hı-hı. Benim Tanrı annemle aramız en kötü olan, neredeyse iki düşman noktasına geldiğimiz bir zamanda yine de annemle yakaladı beni. Hı-hı. Ve bu süreç tamamlandıktan sonra annem 10 yıl daha yaşadı. Aman çok olsun. Da sağlıklı yaşadı. Güzel bir hayatı oldu ama o sonraki 10 yıl bizim aramızdaki ilişki muhteşemdi. Yani bir konuşmadan, birbirimize danışmadan bir gün geçirmiyorduk.
6: Senin Hristiyan olduğunu ya da İsa Mesih'i kabul ettiğini anladı mı? Ya biliyordu herhalde.
5: O da enteresan oldu. Şöyle oldu. Bizim Alevilik'te gelenekler vardır ve danışılan inanç büyükleri vardır. Benim annem de çok köklü bir aileden geliyor bu konuda. Dolayısıyla o sormuş demiş ki kızım böyle böyle yapıyor ben ne yapayım? Onlar da sen de bir git bak diye tavsiyede bulunmuşlar. Annem benimle birlikte kiliseye geldi. Hı hı. Oradaki kardeşlerle tanıştı. Ve ondan sonra benim en büyük savunucum oldu annem. Yani bir şey söyleyenlere karşı benim bir şey söylememe gerek kalmadı. Çünkü annem şey diyordu yani insanlar orada bir şey yapmıyor ki. Dua diyorlar. Yani ve çok saygılı ve sevgili insanlar yani. Ve hamdolsun ki kardeşler annemle çok ilgilendiler. Annemi evde ziyaret ettiler falan. Annem çok mutlu oldu. Sonrasında gelişen olaylar da enteresan olmaya başladı. Ben çok küçük yaşlardan beri çok kötü rüyalar görmeye başlamıştım. Bu iman etmeden önceki son bir hafta benim için kabir azabı derler ya, hı-hı, öyle bir noktaya geldi. Ya ben rüyamda birini öldürüyordum ya biri beni öldürüyordu ya yılanlarla uğraşıyordum. Yani inanılmaz kabuslar görüyordum. Ve aynı zamanda işte bir gece evde akşam uyurken yatağımın etrafında bir şeyin dolaştığını hissettim. Hı hı. Çok açıktı bu.

0: büyük bir hızla koşmaya başladı ve ben İsa Mesih'in adıyla reddediyorum dedim. Rüyamda dedim bunu ve bilinçsiz bir şekilde bunu nasıl söylediğimi bilmiyorum. Ve ben öyle söyler söylemez benim bedenim yukarı kalktı ve bu yaratık benim altımdan geçip gitti. Gördüğüm son kabus bu rüyayla sona erdi.
1: Yani İsa Mesih'in adıyla dua etmen...
0: Aynen.
1: Zafer kazanman neden oldu.
0: Evet. En son kabus ondan önce gördüğüm kabustu. O rüyadan sonra bir daha kabus falan görmedim hamdolsun. Bu da benim için çok etkili ve önemli bir andı. Çünkü artık bu rüyaları görmemek için uyumak bile istemiyordum. O kadar zor bir zamandı benim için. Atlayarak gidiyorum kusura bakmayın ama yani böyle konuşmaya başladıkça yaşanan şeyler aklıma geliyor. Sonrasında annem işte her gece yatmadan önce kendisine kutsal kitap okumamı istemeye başladı. Ben kitap okumadığımda ya da işte o akşam onun için dua etmediğimde kabus gördüğünü söylüyordu. Daha sonrasında annem iyileşti ve köye gitti. Köye giderken bu sesli inciler ve birkaç CD aldı. Bütün köy yani kesinlikle en az bir defa İsa filmini izlemiştir. Kesinlikle. Ve annem İsa Rab'dir derdi. Yaşı ileri olduğu için hem kendi inancını hem de İsa'nın Rabliğini kabul ederdi. Dolayısıyla ben onun gerçekten Rab'de olduğuna ve kurtulduğuna iman ediyorum.
1: Yani çok güzel bir hikaye anlattın. Yani Tanrı seninle evet hastalıklarla, rüyalarla bir şekilde buluştu,
0: evet.
1: Karşılaştı ve senin yaşamına dokundu, ailenin yaşamına dokundu. Peki son olarak belki geçmişe baktığın zaman hayatında evet bu rüyalardan bahsettin, onlardan kurtulmuş oldun ama başka farklılıklar, değişiklikler, yenilikler oldu mu eski hayatınla şimdiki yaşamını kıyaslarsan? Kısaca bir özet vermek istersen.
0: Kesinlikle çok çok büyük farklılıklar var. Neden var? İnsan olarak bizim en büyük ihtiyaçlarımızdan bir tanesi ait olmaktır. Ait olmak ve başarma duygusu insanın olmazsa olmazlarındandır. Dolayısıyla ben şimdi Mesih'in ailesine ait hissediyorum. Sevgi de insanın olmazsa olmazlarındandır.
1: Kesinlikle.
0: Ve dolayısıyla ben Rab'bin ailesinde hem ait hissediyorum, hem sevildiğimi hissediyorum ve hem de başarmış hissediyorum. Dolayısıyla önceki hayatımda bir karmaşa vardı. Nereye gittiğimi bilmiyordum, ne yapacağımı da bilmiyordum. Tabii ki dünyasal hedeflerim vardı. O yönde ilerleseydim tatmin edecek miydi beni? Bugün bakıyorum ki etmeyecekti. Ama Mesih'ten sonraki hayatımda dediğim gibi bir esenlik var. Niye dünyaya geldiğimi biliyorum. Amacım var, hedefim var ve gitmek istediğim yere gideceğimden eminim. Dolayısıyla bütün bunlar hayatıma bir esenlik katıyor zaten. Ne yaşarsam yaşayayım, sonunda bir sevinç ve bir esenlik benim hayatımda her zaman.
1: Evet, çok güzel bir hikaye dinledik. Hayatına bizimle paylaştın. Teşekkürler. Peki son olarak dinleyicilerimize vermek istediğin, söylemek istediğin senin için de önemli olan bir ayet var mı? Belki onu alabiliriz eğer varsa.
0: Şöyle paylaşabilirim. Dünyanın birçok gerçeği var. Herkes kendi gittiği yolun gerçek olduğunu düşünüyor. Ya da bazıları her yolun Tanrı'ya gittiğini düşünüyorlar. Dolayısıyla... bundan ortaya çıkan birçok da inanç var açıkçası. Benim aradığımsa gerçekti. Çünkü bana göre gerçek farklı farklı olamazdı ya da birden çok olamazdı. Bana göre gerçek tek olmalıydı. Dolayısıyla ben İncil'i okurken beni en çok etkileyen ayetse Yuhanna 14:6'da Rab diyor ki yol gerçek, yaşam benim. Bu tam benim aradığım ve duymak istediğim şeydi. Gerçek ne? O zaman gerçek çok açık bir şekilde ortada. İsa diyor ki gerçek benim.
1: Yol benim, gerçek benim ve yaşam benim. Evet, çok teşekkür ediyoruz sevgili Gülşen kardeşimiz bu değerli tanıklığın için. O zaman burada bitirelim programımızı. Eğer dinleyicilerimiz bize ulaşmak istiyorlarsa soru@radyomaranata.com'dan bize ulaşabilirsiniz.

0: paylaşabilirler. Sorularını, görüşlerini, düşüncelerini bizimle paylaşabilirler. Bir sonraki Tanrı'yla Tanışanlar programında tekrar bir tanıklık dinleyeceğiz. Teşekkür ederiz katıldığın için, aramıza geldiğin için.
1: Rica ederim. Ne demek? Büyük sevinçle.
0: Görüşmek üzere sevgili dinleyiciler. Hoşça kalın.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.
5: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
6: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
7: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
8: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
6: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
9: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
10: Ne istiyorsan o senin.
11: Peki gerçekten öyle mi?
12: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
11: Evren bizi dinliyor mu?
12: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
11: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
12: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
13: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Tanrımız, ışıklar babası, ışığınla çobanları yönlendirdin. Ve onlar dünyanın ışığı İsa'yı bulabildiler. Ölümün gölgelediği diyarda yaşayan bizlere de bu ışığını göster. Öyle ki bizim de karanlık yüreklerimize ışık dolsun. Bunu senden, kurtarıcımız İsa aracılığıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
2: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
2: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
2: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
2: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Baytekin.
2: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
4: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
5: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
6: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
4: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
7: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
6: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
2: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
2: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
2: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
8: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
9: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
10: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.
11: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
12: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
11: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
12: Gerçekler sorulardan korkmaz.
13: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
4: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
5: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.
6: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.
7: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
8: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
9: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
7: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
10: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
11: Ne istiyorsan o senin.
12: Peki gerçekten öyle mi?
13: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
12: Evren bizi dinliyor mu?
13: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
12: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
13: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
14: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Ey kutsal tanrımız! Bu yaşamın kaygıları, zenginliğin aldatıcılığı ve dünyasal zevkler bizi senden uzaklaştırıyor. Ya Rab, yüreklerimizi değiştir. Senin sözünden başka bir şeye sığınmayalım diye bize yardım et. Öyle ki sadece sana güvenelim. Bize verdiğin kurtuluş armağanı için sana sonsuz şükürler olsun. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
4: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
5: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
3: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
6: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
7: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
8: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
8: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
8: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
9: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
0: İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda.
10: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.
11: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
12: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
11: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
12: Gerçekler sorulardan korkmaz.
13: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
4: müzikten mimariye,
3: mimariden bilime,
4: bilimden siyasete,
3: siyasetten felsefeye,
4: felsefeden sinemaya,
3: sinemadan sosyal yaşama,
4: birçok farklı kavrama
3: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
5: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.
3: Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
6: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
7: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
8: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
6: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
9: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
10: Ne istiyorsan o senin.
11: Peki gerçekten öyle mi?
12: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
11: Evren bizi dinliyor mu?
12: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
11: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
12: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
13: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresi.

merhameti bol Rabbimiz. Bizi kutsal ruhuna ikna et ki günahlarımızı kabul edelim. Öyle ki kendimize güvenmek yerine İsa'da sağlanan kurtuluşa sığınalım. İsa Mesih ölü ve dirileri yargılamak için tekrar gelecek. Bize yardım et ki korkmadan İsa'nın ikinci gelişine her zaman hazır olalım. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
3: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
4: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
2: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
5: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
6: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
0: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
0: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
0: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
7: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
8: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.
9: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.
10: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
11: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
10: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
11: Gerçekler sorulardan korkmaz.
12: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: Hayatındaki kahraman ya da kahramanlar kim? Kimi örnek alıyorsun? Yaşamına yön veren kişiler var mı?
1: İman kahramanları.
0: İşte bu programda yaşamış gerçek kahramanların hayatlarına bakacağız. Kim bu Tanrı adamları? Nuh, İbrahim, Musa, Davut ve diğerleri. Bu iman kahramanlarının yaşamlarından aldığımız dersler bizim yaşamlarımızı da etkileyecek ve değiştirecektir. İman Kahramanları başlıyor. Merhaba sevgili Radyo Maranata dinleyicileri. Tekrar ben Daniel ile birlikte İman Kahramanları adlı programdayız. Ve bugün her zamanki gibi bu programı birlikte işliyoruz. Sevgili Alper kardeşim var Dilisu Kilisesi'nden. Hoş geldin Alper.
2: Hoş bulduk Daniel.
0: Evet, bugün seninle beraber tekrar kutsal kitaptaki iman kahramanlarının hayatlarına bakacağız. Seninle beraber bu konuyu paylaşmak çok güzel bir şey. İyi ki buradasın Alper'cim.
2: Teşekkür ederim.
0: Evet, konumuza girmeden önce e-mail adresimizi hatırlatmak isterim. Bizlere soru@radyomaranata.com'dan ulaşabilirsiniz. Görüşleriniz varsa ya da üzerinde konuşmamız istediğiniz herhangi bir konu varsa oradan bize e-mail atabilirsiniz. Ayrıca bizi sosyal medya hesapları üzerinden de takip edebilirsiniz. Bunun için de arama kısmına Radyo Maranata yazmanız yeterlidir. Hem de aynı zamanda yayınlarımız YouTube üzerinden de yayınlanıyor artık. Bizleri oradan da takip edebilirsiniz. Evet, bugün Yeşur'un hayatına bakacağız. Daha önceki programlarda da Yeşur'un hayatına bakmıştık. Belki kısaca bir hatırlatma yapabiliriz. Evet, Musa bütün İsrail halkını yönetiyordu, yönlendiriyordu ama Musa öldükten sonra kendi yerine Yeşu'yu seçti. Yeşu artık bu koca topluluk olan İsrail halkını yönlendirmesi ve Tanrı'nın vaat ettiği diyara götürmesi gerekiyordu. O yüzden de biraz belki zorlanıyor diye konuşmuştuk. Ama Tanrı Yeşu'ya vaat verdi ve ona dedi ki güçlü ol, yürekli ol, ben seninle beraber olacağım. Nasıl Musa ile birlikte olduysam ben seninle de birlikte olacağım dedi. Sen yeter ki güçlü ol, Tanrı'nın sana verdiği buyrukların üzerinde düşün, onları yerine getir. O zaman attığın her adımda başarılı olacaksın ve Rabbin bereketlerini hayatında göreceksin demişti Yeşu'ya. Bunu görmüştük ve Tanrı'nın Yeşu'yu bilgelik ruhuyla doldurduğunu da gördük. Yeşu bilgelik ruhuyla doluydu. Rab onu çünkü kullanmak istiyordu. Ülkeyi, yani Eriha kentini fethetmek için Rab Yeşu'yu kullanacaktı. Ama oraya giderken ondan önce görmüştük ki bu kente iki casus göndermişti ve bu iki casus Fahişe Rahav denilen kişinin evine girdiler ve orada tabii ki bütün halk bunu öğrenince onların peşinden geldiler. Onları bir şekilde öldürmek istediler ama Fahişe Rahav onları pencereden iple sarkıtarak kentin dışına çıkardı. Aynı zamanda onu gördük. O oraya kırmızı bir iplik ip asacaktı ve bu Alper kardeşimin daha önceki programda da söz ettiği gibi fısıh kurbanını eski anlaşmada anlatıyordu, gösteriyordu. Orada da ölüm meleği, yani bu Mısırlıların evine geldiği zaman oradaki ilk doğanları öldürmüştü. Ama evinin kapı sövelerine kuzunun kanını sürenler ölüm meleği o evi atlayarak oradaki ilk doğanları öldürmemişti. Aynı zamanda şunu da tabii gördük, bu da güzel bir şey. O kırmızı iplik İsa Mesih'in kanını da simgeliyor demiştik. Ve eğer kim İsa Mesih'e iman ediyorsa, yüreğine onu Rab ve kurtarıcı olarak kabul ettiyse, evet İsa Mesih de bizim kurtarıcımızdır. Tanrı'nın yargısı geldiği zaman biz bu yargıdan kurtulacağız. Çünkü İsa Mesih bizim günahlarımız için çarmıhta öldü ve üçüncü gün dirildi. Böylece ne bizler de bol yaşama kavuşmuş olduk. Böyle bir kıyaslama tabii var. Eski anlaşma ile İncil arasında görebiliyoruz. Belki bu programda da birkaç kıyaslamaya bakabiliriz. Sonra Yeşu ve İsrail halkı Şeria ırmağından geçecekler Alper, hatırlarsan. Orada da Rabbin bir mucizesini görüyoruz. Sen biraz söz edebilir misin? Şeria ırmağında yaklaştıkları zaman aslında Yeşu Rabbin mucize yapacağını yine biliyor ve orada şunu okuyoruz, diyor ki halka kendinizi kutsayın çünkü Rab yarın aranızda mucizeler yaratacak. Böyle Rabb'e güvenen, Rabb'e umut bağlayan, Rabbin mucizeler yapabileceğine inanan bir Yeşu artık karşımızda. Peki Alper'cim, bu Şeria ırmağından geçerken biraz söz edebilir misin? Neler oluyor, neler yaşıyorlar, ne yapıyorlar?
2: Evet, Eriha kentinin özellikle keşfedilmesinden sonra o iki casusun güvenlik içerisinde Rahav'ın yardımıyla oradan ayrılmasından sonra iki casus Yeşua'ya geldiler ve bu sefer imanla dolu olarak dediler ki Rab gerçekten bu kenti bizim elimize teslim etmiş. Çünkü halkın dizlerinin bağı gerçekten çözülüyor. Çünkü Rab korkusu bütün bu halkın üzerine gelmişti. Rahav da zaten buna tanıklık etmişti Daniel. Hatırlarsın o iki casus geldiği zaman İsrail'in tanrısının gücünü övmüştü casuslara ve ben İsrail'in tanrısına güveniyorum. Siz kesinlikle bu Eriha'yı ele geçireceksiniz ve ele geçirdiğinizde bizi anın, bizim canımızı bağışlayın diye. Senin de çok güzel ifade ettiğin gibi o kırmızı ipi gerçekten pencereden sarkıtık bir şekilde bıraktı ve evine bütün o halkını toplayacaktı Eriha'yı ele geçirdikleri zaman ve böylece Rahav ve ev halkı kurtulacaktı. Ama tabii şimdi Şeria Irmağı'nın kıyısındalar ve Eriha'nın alınması için bir hazırlık yapılıyor. Ve gerçekten dediğin gibi Rab halkın kendisini kutsamasını istedi. Çünkü Rab aralarında var olacaktı, aralarında iş yapacaktı, mucizeler yaratacaktı ve bunun farkında olması çok önemliydi halkın. Yani kutsal Rab bizim aramızda gerçekten bir mucizeye tanık olduğumuzda, bir mucize gördüğümüzde aslında Rab korkusu hemen yüreğimize gelir. Çünkü bizim aklımızın almadığı büyük işlere tanıklık ederiz. Evet. Ve İsrail halkı şimdi buna tanıklık edecekti. Ve bu nasıl bir mucize olacaktı? Bunu gene kutsal kitapta Yeşua 3. bölümde okuyoruz. Nasıl ki Musa hatırlarsanız dinleyicilerimizin çok iyi bildiği gibi Mısır'dan çıktıktan sonra Kızıldeniz'e karşılaştılar. Arkadan gelen bir düşman vardı. Ne yapacaklarını şaşırdıkları bir anda Tanrı Musa'ya değneğini uzat dediği zaman o bütün o Kızıldeniz nasıl ikiye yarıldıysa ve kuru topraklar geçtilerse şimdi benzer bir mucize aslında onları bekliyordu. Bu yeni kuşak aslında Daniel bu mucizeyi görmemişti.
0: Evet.
2: Ya bu mucizeyi bilmiyordu çünkü 40 yıl sonra gerçekleşiyor. Şimdi biliyorsunuz ki o Mısır'dan çıkanların hepsi öldüler. Ve sadece iman eden küçük bir azınlık girmeye hak kazandılar.
0: Yeni nesil.
2: Yeni nesil dediğimiz evet. Ve bu yeni nesil muhtemelen büyük ihtimalle görmediler. Ya da çok çok küçüklerdi.
0: Duydular.
2: Bebeklerdi. Çocukluğu duydular. Ve Tanrı gücünü tazelemek istiyor. Yani bu halka gücünü tekrar hatırlatmak istiyor. Mucize yaratan Tanrı benim mesajını bu halkın yüreğine vermek istiyor. O nedenle şöyle bir şekilde gerçekten de bu ırmağın ikiye bölünerek arasından geçeceklerini buna anlattı ve kendilerini kutsamalarını istedi ve Levili kahinlerin antlaşma sandığını biliyorsunuz ki çölde bir antlaşma sandığı yapmışlardı, buluşma çadırı vardı İsraillerin, bu antlaşma çadır sandığın içerisinde 10 buyruğun yazılı olduğu iki levha vardı. Musa'nın, özür dilerim, Harun'un filizlenmiş değneği vardı, man ekmeği vardı. Yani gelecek kuşaklara bunlar taşınsın diye, bir anı olsun diye. Yani aslında sandığın bize Rabbin tahtının
0: varlığını
2: Varlığını simgelediğini biliyoruz. Çünkü keruvlar arasında taht kuran Tanrı olduğunu biliyoruz. Ve antlaşma sandığının üzerinde iki keruv vardı aslında. O kapakla bir olarak dökülmüş altından keruvlar vardı ve Tanrı'nın en kutsal yerde ki varlığı bu sandık üzerinde kendisini ifade ediyordu. Ve buraya yılda bir kez ancak girebiliyorlardı. Tanrı'nın varlığı en kutsal yerde bu antlaşma sandığının üzerindeydi. Yani çok ama çok kutsal bir eşya antlaşma sandığı ve Levili kahinler herhangi bir kahinler olamazdı. Sadece Levillere Tanrı bu görevi atamıştı. Ve Levili kahinler antlaşma sandığını aldıkları zaman, adım attıkları zaman bir baktılar ki o sular çok uzaklardan bir yerden kesilmeye başladı. Ve Levili kahinler tam ırmağın ortasında omuzlarında antlaşma sandığıyla durdular.
0: Evet.
2: Ve onlar durduğu müddetçe bu su kesildi ve kuru bir toprak oluştu. Ve okuyoruz ki halk gerçekten bu büyük mucizeyle kuru topraktan geçtiler, Şeria Irmağı'nı geçtiler. Aslında ikinci bir Mısır'dan çıkış olayı gibi. Yani Mısır'dan kurtulmuşlardı ve ondan sonra Kızıldeniz'den geçerek bir şekilde Musa'ya bağlanmışlardı. Şimdi de görüyoruz ki bir şekilde şimdi yeni vaat edilmiş bu diyara, yeni ülkelerine girerken şimdi bir nevi Yeşu'ya bağlanmak üzere sanki. Şeria ırmağında bir vaftiz edilmiş gibi oldular ve Tanrı'nın büyük işlerine tanıklık ettiler. Ve gerçekten de bu kuru toprakların üzerinden geçtikten sonra Tanrı onlara başka bir şey daha buyurdu. Irmak yatağından 12 taş almalarını ve ırmağın ortasına bu taşları dikmelerini buyurdu. Bu taşların her biri İsrail'in bir oymağını temsil ediyordu. Ve bu taşların amacı neydi? Bu taşların amacını da gene 4. bölüm 22. ayette okuyoruz. İsrail halkı Şeria ırmağının kurumuş yatağından geçti diyeceksiniz. Tanrınız Rab Kamış Denizi'ni geçişimiz boyunca önümüzde nasıl kuruttuysa Şeria ırmağını da geçişiniz boyunca önünüzde kuruttu. Öyle ki yeryüzünün bütün halkları Rabbin ne denli güçlü olduğunu anlasın. Siz de Tanrınız Rab'den her zaman korkasınız. Yani bu mucizenin amacı bütün dünyaya, Tanrı'nın halkına ve diğer milletlere Tanrı'nın ne kadar güçlü olduğunu, Tanrı'nın doğa üstünde hakim olan gerçek Tanrı olduğunu ifade eden bir olay olarak kuşaklar boyunca tanıklık edecekti bu taşlar.
0: Evet, dediğin gibi aslında ayete de baktığımız zaman orada da ilginç bir cümle geçiyor. Yani Yeşu tabii ki Rabbin söylediklerini dinleyin diyor, buradan karşıya geçeceksiniz, ama orada şu ifade var: yaşayan Tanrı'nın aranızda olduğunu diyor. Şundan anlayacaksınız. Evet, hem o dönemdeki yaşayan Kenanlılar, Hititler, Hiv halkı, Perizler, bunların hepsini önünüzden süreceğim diyor, ama sizin aranızda olduğumu bundan anlayacaksınız diyor. Yani dediğin gibi tıpkı Musa ile beraber nasıl Musa'nın yanındaysa, nasıl o Kamış Denizi'ni geçtilerse, burada da işte bu Şeria ırmağından aynı şekilde geçeceklerdi. Yani halk şunu anlayacaktı: ben sizinle beraberim, ben sizin aranızdayım, ben size yol göstertiyorum, ben sizi asla bırakmıyorum. Tanrı bunu Yeşu'ya söylemişti, ben kesinlikle seninle beraberim, seni asla yalnız bırakmayacağım diye. Ama aynı zamanda bütün halkla da birlikte olduğunu burada göstermeye çalışıyordu. Diyordu ki evet, ben sizin aranızdayım, sizinle bütün zorluklarda, size bütün zorluklarda yardım ancak ben edebilirim diyordu. Bu güzel ve harika bir şey. Dediğin gibi o ırmağın ortasında durduklarında, sular kesildiği zaman halktan 12 adam seçtiler ve tabii ki daha sonra bu taşların anlamı ne diye sorulduğu zaman çocuklarına anlatacaklardı o taşın niçin orada olduğunu. Ben şunu da düşünüyorum, yani bazen biz Rabbin geçmiş zamanlarda hayatlarımızda neler yaptığını unutabiliyoruz. Yani birçok mucizeler yaşıyoruz bu hayatta, iman hayatında yaşarken Rabbin yardımını, yönlendirmesini görüyoruz. Ama zaman geçtikçe sanki bunlar normal bir şeymiş gibi geliyor bazen, ya da nasıl olsa olacak diye de düşünebiliyoruz ya da unutuyoruz. Biz insanlar çok kolay unutabiliyoruz, ama işte Rab İsrail halkına, oradaki kişilere, halktan 12 adam seçerek o taşları oraya koymalarını söyledi. Böyle ki yani Rabbin yaptığı işleri hem çocuklarına anlatsınlar hem de unutmasınlar. Aynı şekilde biz de, yani bence bilmiyorum, bir aslında güzel olur herhalde bir defter kalem tutup da not mu alalım? Yani Rab hayatımda bunu şu tarihte yaptı, şu mucizeyi yaptı, şu harika işleri yaptı ve zor zamanlarımızda, imanımızın denendiği zamanlarda belki bunu bu kitaba, deftere belki bakarak hatırlayabiliriz en azından. Alper, sen ne düşünüyorsun? Senin ya da etrafındaki kişilerin zor zamanlarda böyle hatırlamak istediği bir anı taşı olabilir mi? Ya da fikrin nedir?
2: Kesinlikle aynı fikirdeyim Daniel. İnsan gerçekten tabiatı itibariyle unutan bir varlık, unutmaya meyilli olan bir varlıktır. İsrail halkının hayatında biz bunu çok gördük. Defalarca Tanrı'nın mucizelerini aslında her gün görmelerine bile rağmen çöldeki yolculukları boyunca Tanrı'nın sadakatini unutmaya çok meyillilerdi. Biz onları çoğu zaman gerçekten suçlamakta çok hızlı davranabiliyoruz, evet. Ama kendi hayatlarımızda Tanrı'nın yaptıklarını biz de unutabiliyoruz. O yüzden gerçekten bir anı taşı, dediğin gibi deftere not almak, Rabbim bize gösterdiği vahiyleri, rüyaları, zaman zaman konuştuğu bazı bilgileri ya da bizi çok zor şartlardan lütfuyla geçirdiği anları mutlaka hatırlamak için gayretimiz olmalı. Çünkü Tanrı bunu özellikle işaret etmişti anı taşları bu amaçlaydı. Hı hı. Demek ki bu sadece İsrail halkını değil, bütün imanlılar ailesini çağlar boyunca ilgilendiren bir işaret, bir, hı hı, mesaj olduğunu, hı hı, düşünüyorum. Bundan tabii biz de kendi payımızı mutlaka çıkartmalıyız.
0: Evet, yani imanımızın yenilenmesi için, tazelenmesi için Rabbin yaptıklarına dönmek çok iyi ve çok harika olacaktır. Alper, istersen Eliha'nın düşüşü kısmına daha sonra geçelim. O da önemli bir olay bizim için. Eliha kentini nasıl ele geçirdiler, nasıl iman attılar, bu da bizim için çok önemli. Ama şimdilik kısa bir ara verelim. Aradan sonra tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: Maranata.
1: Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Bizleri takip edin. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
5: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.

0: Merhaba sevgili Radyo Maranata dinleyicileri. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Bildiğiniz gibi Yeşu bölümünü izliyoruz, işliyoruz. Tanrı'nın nasıl Yeşu ile beraber Eriha kentini ele geçirdiklerine bakacağız, göreceğiz. Ama ondan önce, Eriha'ya girmeden önce aslında ilginç bir olay oluyor değil mi Alper kardeşim? Yani Rab bir şekilde tekrardan Yeşu ile beraber olduğunu ona gösteriyor. Yeşu Eriha'nın yakınlarındaydı ve orada başını kaldırdığı zaman kılıcını çekmiş bir adam gördü. Ve ona yaklaşarak ona sordu, sen bizden misin, karşı taraftan mısın? Yani çok ilginç bir olayla karşılaşıyoruz burada. Ve buradaki adam diyor ki ben hiçbiri diyor ve ben Rabbin ordusunun komutanıyım diyor ve şimdi geldim diyor. Çok ilginç bir kelime. Bir şeyler eklemek ister misin bu konu üzerine? Yani Rabbin ordusunun komutanı olarak işte Eriha kentini ele alırken Yeşu'nun yanında olan bu adamdan söz ediyoruz. Sen ne söylemek istersin?
1: Evet, kutsal kitapta gerçekten de bunun gibi, buna benzer pek çok tanrısal figürlerin göründüğü yerler var Daniel. Bu bölüm de öyle bir yer. Yani gerçekten elinde kılıcı olan bir adam ve kendisini Rabbin ordusunun komutanı olarak tanıtan bir adamla Yeşu karşılaştı. Ve gerçekten de müthiş bir karşılaşma. Ve devamında okuduğumuz zaman yani Efendimin kuluna buyruğu nedir diye Yeşu tabi bu kişinin önünde yere kapanıp sorduğu zaman bu kişinin bana tapınma demediğini bir kere kesinlikle vurgulamamız lazım. Ayağa kalk, ben Tanrı değilim, bana tapınma demediğini, ama bunun yerine çarığını çıkar. Çünkü bastığın yer kutsaldır dediğini okuyoruz. Bunu okuduğumuz zaman aklımıza bir başka benzer pasaj geliyor. Hatırlarsan Musa da yanan çalıda Tanrı ona konuştuğu zaman, ona yaklaştığı zaman aynı şekilde Tanrı yanan çalı içerisinden ona çarıklarını çıkar. Çünkü bastığın yer kutsaldır demişti. Musa da söyleneni yapmıştı. Burada da şimdi Yeşu'nun aynı türden bir deneyim yaşadığını görüyoruz. Yani gerçekten orada kutsal, kutsal, kutsal olan bir varlıkla Yeşu karşılaştı. Tabii ki bununla ilgili yorumcular tarih boyunca pek çok şeyler söylemişlerdir. Rabbin ordusunun komutanı kimdir diye. Ama tabii bununla ilgili genel yorum aslında İsa Mesih'in beden almadan önceki görünümlerinden biri olduğunu, aslında sadece bir melek olmanın ötesinde Rabbin meleği denen de tanımladığımız, aslında Rabbin kendisi olan varlık olduğunu düşünenlerin sayısı fazla. Ve ben de kişisel olarak bunun böyle olduğunu düşünüyorum. Gerçekten de Rabbin varlığı tam olarak bu kişideydi. Bu kişide Rab kendisini gösterdi ve gerçekten de soruyor, bizden misin, onlardan mısın? Ama Rab insanlar arasında gerçekten bir taraf seçmeyip tamamen kendi yüceliği için çalıştığını göstermek için hiçbiri diyor burada. Ve diyor ki ben şimdi geldim. Yani amacım kendi halkım olan İsrail'le birlikte sana söz verdiğim gibi seninle birlikte olmak ve gerçekten de bu zaferi kazanmanızda öncülük etmek için geldim. Çünkü bu savaş aslında İsraillerin de bir savaşı değil, bu Tanrı'nın savaşıydı. Aslında düşündüğümüz zaman Daniel, bu Kenan halklarının neden özellikle İsrail tarafından hedef aldığını bazen merak ediyoruz. Değil mi? İsrailler geldiler.
0: Sürekli savaşlar vardı.
1: Çok savaş yaptılar. İşte çok kan döktüler. Neden bu Kenanlılar, değil mi, yerlerinden, yurtlarından edildi? Aslında burada bir öğreti var. Bu Kenanlıların çok ama çok günahları taşmıştı. Yani Kenan halkı ve bu Erihalılar da bunların içinde olmak üzere Tanrı'yı öfkelendiren çok acımasız putperest uygulamalar yapan acımasız bir halktı aslında Kenanlılar. Ve Tanrı demişti ki artık bu toprak, bu ülke, bu halkı kusuyor. Çünkü çok fazla günahları artık çok fazla arttı ve ben onları yargılayacağım.
0: Evet.
1: Ve yargılamak için de kendi halkımı kullanacağım. Yani İsrail halkı aracılığıyla Tanrı bu halkları yargılamak istedi. Nasıl ki Mısır'ı yargılamıştı, hatırlarsın, 10 bela aracılığı 10 ilahlarını yargılamıştı. Şimdi de bu sefer Kenanlıların ilahlarının aslında yargılandığını görüyoruz. Bizzat Tanrı'nın kendisi tarafından. Ve Yeşu ve İsrail halkı da bu yargının

0: eğilmiyorlar. Bunu görüyoruz. Ancak yüce olan Rabbin kendisi orada olduğu zaman ya da teofani denilen Tanrı'nın görüntüsü şeklinde olduğu zaman, evet, onun önünde eski anlaşmada da olsa eğilmiş oldular. Evet, Rab onlarla beraberdi ve gerçekten şimdi bakacağız nasıl bu Eriha kentini ele geçirdiler. Çünkü çok güçlü bir kentti, surlarla çevrilmiş bir kentti. Normal şartlarda bir askeri hareketle orayı ele geçirmek gerçekten çok zor olan bir şeydi. Ve aynı zamanda tabii bir savaş durumu vardı. O zaman Eriha'nın düşüşünden önce Erihalı halkın, oradaki kişilerin kapıları İsraillerin yüzüne sımsıkı kapatıldığını görüyoruz. Ne içeri giren vardı ne de oradan dışarı doğru çıkan vardı. Ancak çok ilginç değil mi Alper kardeşim? Burada Tanrı'nın nasıl onlara yol gösterdiğini ve ne şekilde bu kenti ele geçireceklerini okuyoruz, anlatılıyor kutsal kitapta. İlginç, yani bilmiyorum, bana böyle bir şey söylese ben ne kadar uygulardım bilmiyorum ama sen biraz anlatır mısın Alper? Yani o kenti nasıl ele geçirdiler? Yani biraz ondan söz et, çünkü o kentin etrafında dolaşmaktan söz ediliyordu. Devam etmek istersen birazcık.
1: Evet Daniel, gerçekten kimsenin aklına gelemeyecek bir çözümü Rab Yeşu'ya burada söylüyor. Kaldı ki Yeşu gerçekten askeri bakımdan deha sayılabilecek. Çok savaşlar görmüş. İyi bir askerdi. Onun kafasından hani insan olarak düşünecek olsak, biz mutlaka bir kuşatma yaparız. İşte o dışarı onları çekeriz. Bir ova savaşı yaparız. Evet. Ya da uzaktan belki ok atabiliriz gibi, hani farklı stratejiler düşünmesi gayet normaldir. Hı hı. Öyle değil mi? Biz de tarihi filmlerde falan gördüğümüz zaman orduların yaptığı belli başlı hamleler vardı iki ordu karşılaştığında. Fakat burada Rabbin ordusunun komutanının çok daha farklı bir planı var, projesi var. Ve bu da gerçekten de Eriha surlarının çevresinde halkının dönmesini istiyor. 7 gün boyunca, hı hı, dönmelerini.
0: Her gün bir kez.
1: Evet, 6 gün boyunca her gün bir kere olmak üzere döneceklerdi ama 7. gün 7 kez, hı hı, döndükten sonra kahinler borularını çalacaktı ve halk bütün gücüyle bağıracaktı ve bunu yaptıkları an Eriha surları diyor olduğu yerde çökecekti. Hı hı. Ve İsrail halkı bulundukları yerden kente dairesel bir şekilde içeri gireceklerdi ve kenti ele geçireceklerdi. Bu insani bakımdan bizim aklımıza gelmeyecek bir şey. Tamamen, evet, Tanrı'nın gücüyle olan bir şey. Tabii burada hem iman çok önemli hem de sabır çok önemli. Yani iki unsurun aslında birlikte gördüğünü, işlediğini görüyoruz. Hani neden bir gün dolaşıp da, evet, ondan sonra dönmüyor da diyebilirsin. Neden yedi diyebilirsin. Burada çok fazla sorular olabilir. Yani yediyi biliyoruz ki aslında mükemmelliğin, tamlığın sayısıdır. Ve İsrail halkının şunu bilmesini istiyordu aslında Rab bunu buyurduğu zaman. Siz bana tabi bir halksınız ve benim yöntemlerimle kazanacaksınız. Benim size gösterdiğim yoldan ancak giderseniz başarılı olacaksınız. Kendi gücünüze güvenmeyin. Kendi bileğinizin gücüyle değil, ne güçle ne kuvvetle ama ancak Rabbin ruhuyla başaracaksınız. Bunu öğretmeye çalışıyordu ve bunu öğretmesinde tek yolu Rabbin verdiği buyruklara harfiyen uymalarıydı. Ve gerçekten de bunu gördük. Bu söyleneni yaptıkları zaman 6 gün boyunca her gün bir kere döndüler ve 7. gün 7 kez dönüp ondan sonra borular çalındığı zaman büyük bir mucizeye tanık oluyoruz. Gerçekten de surlar olduğu yerde düştü. İsrail halkı Eriha kentine girdi. Rahav ve ev halkı dışında, evet, hatırlarsın, kırmızı bir ip penceresinden sarkıtmıştı. Ve iki casus onlara taahhütte bulunmuştu, vaatte bulunmuştu. Size dokunulmayacak. Bu kırmızı ipin, hı, altında kim buluşursa. Ve gerçekten onun dışındakilerin hepsi öldürüldü. Ve tamamen Eriha böylece Rabbin egemenliği altına girmiş oldu. Bir mucizeyle girmiş oldu. Gerçekten çok ilginç bir olay. Anlamamız dünyasal bakımdan düşündüğümüzde mümkün olmayan bir olay. Sadece ruhsal olarak imanla düşünebileceğimiz, yaklaşabileceğimiz, hı, bir olaydır.
0: Eriha'nın düşüşü. Yani o surların kalınlığı herhalde bazen anlatıyorlar. Yani metrelerce, 2 metre fazla genişlikte ve ondan sonra tekrar bir sur daha var. Yani çok geniş, çok kalın surlar ve herhalde toplarla, o zaman top zaten yoktu sanıyorum ama yani o tür taş atan ya da başka şekillerde yıkılması imkansız olan bir yer. Ve aslında düşünüyorum ben Eriha'lı olarak, tabii onlar kapıları sımsıkı kapatmıştı İsrailler içeriye girmesin diye. Ama ilginç, yani onlar

0: Herhalde güldüler, bilmiyorum. Yani bütün işte İsrail halkı, önde taraftaki kahinler antlaşma sandığını yine önde taşıyorlar. Surların etrafında dolaşırken büyük olasılıkla gülmüş olmaları. Yani bunlar deli mi? Yani ne işleri var? Yani buraya savaş yapmak için geldiler, ele geçirmek için geldiler ama surun etrafında dönüyorlar. Büyük olasılıkla komik buldular, güldüler. Ancak işte Tanrımız dediğin gibi o kadar ilginç, o kadar harika bir Tanrı ki bazen bizim inanamadığımız şekillerde kendi mucizesini gerçekleştiriyor. Yani mucize dediğimiz şey birçok şekilde, hani inanmadığımız, normal şartlarda yerine gelmeyecek olan
1: doğaüstü
0: şeyler,
1: olaylar.
0: Doğaüstü olaylar. Ve sanıyorum burada ilginç yine bir deprem oluyor ve o depremle bir şekilde o surlar aşağı doğru yıkılıyor. İsrail halkına tabii zarar vermeden. Ve böylece ne, evet, o toprakları ele geçiriyorlar. Eriha kentini ele geçiriyorlar. Yani şunu da çıkartabilir miyiz Alper, biz kendimiz düşünecek olursak? Yani bizim de evet hayatımızda belki yıkılması zor gözüken duvarlar olabilir. Karşımızda çok büyük zorluklar olabilir, sıkıntılar olabilir ki kendi gücümüzde bunu aşamayız. Ama o zaman ne yapacağız? Yani bu sıkıntılar, zorluklar bizim karşımızda da varsa ne yapacağız? Tıpkı Yeşu'nun evet yaptığı gibi Rab'be güvenmek, Rab'be sormak, Rab'den güç istemek, Rab'bin yönlendirişini aramak çok önemli ve ona itaat etmek dediğin gibi önemli. Yani bazen bize anlamsız görünse de, o anda farklı gözükse de Tanrı'ya itaat etmek ve onun dediğini yapmak bizi zafere ulaştırır diye düşünüyorum. Yani Yeşu'nun hayatında gerçekten çok büyük Rab'bin mucizeler yaptığını görüyoruz. Alper, söz etmek istersen sen de onu, daha önceden de konuşmuştuk. Amorlu beş kralla olan bir savaştan da söz ediliyor kutsal kitapta. Ve Yeşu'nun orada yine doğaüstü inanılmaz bir olay için dua ettiğini ve Rabbin onu gerçekleştirdiğini görüyoruz. Bu olay neydi? Nasıl gerçekleşti? Nasıl oluştu?
1: Daniel, Eriha'nın düşüşünde de gördüğümüz gibi bu Rabbin savaşıydı ve mucizeler eşliğinde gerçekleşen bir fetih dönemi, fetih süreci aslında gözlemliyoruz. Eriha'da başlayan süreç diğer savaşlarda da doğal olarak devam etti. Çünkü Rabbin ordusunun komutanı artık gelmişti ve onlarla birlikteydi. Vaat edilmiş ülkeye kadar onları getiren Rab, şimdi ülkenin içerisindeki bu fetihlerde de onlara öncülük etmekteydi. Ve gerçekten çok önemli bir mucize görüyoruz kutsal kitap tarihinde. Eşi olmayan bir mucize. Bu mucizeye göre Amorlu beş kral dediğin gibi Givon'a saldırmışlar. Givon o zaman İsrail'in müttefiki durumuna geçmişti. Çünkü onları kandırdığı için Givonluları ve İsrail halkı da onları yok etmeyeceğini söz verdi Rabbin adıyla. Bu nedenle kendilerini bağladılar. Bu beş kral Givon'a saldırdıkları zaman Givon halkı İsrail'den, Yeşu'dan yardım istediler. Bağlandıkları için tabii ki Yeşu ve İsrailler Givon'un yardımına geldiler ve bir savaş başladı bu beş kralla İsrail halkı arasında. Ve bu savaş sırasında baktı ki güneş artık batmakta ve halen daha Amorlular yenilmemiş, bozuna uğratılmamış, yavaş yavaş akşam gece karanlığı çökmekte. O nedenle Yeşu 10. bölümde okuduğumuz gibi Yeşu müthiş bir dua ile halkın gözü önünde Rabbe şöyle seslendi. Dur ey güneş Givon üzerinde ve ay sen de Ayalon vadisinde. Yani müthiş bir iman gerektiren bir söz değil mi? Yani ve halkın önünde. Yüksek sesle bunu, içinden de değil. Yani halk ne der buna düşünmeden. Halk böyle bir şeyi nasıl iman eder mi diye düşünmeden. Rabbin aslında ruhuyla ona verdiği bu imanla bunu söyledi.
0: Yani güneşin batmaması için dua ediyor değil mi? Yani
1: evet.
0: Ve ışık olsun ki o savaşı kazanabilsinler.
1: Kesinlikle. Devam güneş devam etsin ki biz Amorluları yok edelim. Çünkü gece karanlığında muhtemelen Amorlular dağılabilirdi ve bu iş uzayabilirdi. Bunu gören Yeşu doğrudan doğaüstü müdahalesi için Tanrı'ya başvuruyor ve Tanrı imkansız gibi görünen bu duayı yanıtladı ve gerçekten 14. ayette şunu okuyoruz. Diyor ki ne bundan önce ne de sonra Rabbin bir insanın dileğini işittiği o günkü gibi bir gün olmamıştır. Çünkü Rab İsrail'den yana savaştı.
0: Evet.
1: Eğer gerçekten Daniel Tanrı bizimle birlikte bizden yana savaşıyorsa kim bize karşı durabilir değil mi? Gerekirse güneşi ayı bile gökte tutan Tanrı. Bir gün resmen geçti bir gün kadar ve artık bir gün oldu. Aslında evet. takvimlere bile yansıdığı söyleniyor bunun. Bazı araştırmacılara göre o artık gün keşfedilmiş diye de bazı araştırmalar var. Ve gerçekten de neden Tanrı böyle bir duayı işitti? Çünkü Rabbin savaşıydı bu ve Rab aslında halkı aracılığıyla yüceliğini göstermek istiyordu. Gerçekten de dikkate alınması gereken bir mucizedir. Yani Yeşu'nun bu duasının sonunda güneşin ve ayın hareket etmemesi, hı hı. yani zamanın bir nevi durması aslında bütün evrende ve dünya için ve yeryüzünde Yeşu'nun ve halkının Tanrı'nın isteğini yapmak üzere ilerlemesi. Bu müthiş bir mucize oldu.
0: Evet, gerçekten Yeşu'da çok büyük bu iman adımlarını görebiliyoruz. Çünkü Yeşu'da büyük bir iman vardı. Tanrı'yı tanıyordu. Tanrı'nın neler yapabileceklerini çok iyi biliyordu. Bu bizim için de önemli. Evet, bir Tanrı'ya inanıyoruz. Ama bu Tanrı bizimle beraber mi? Gerçekten bizi kullanmak istiyor mu? Bizi yönlendirmek istiyor mu? Bu Tanrı'ya ne kadar yakınız diye sormamız gerekiyor. Ve Yeşu'daki bu iman bizde de olmalı. Yeşu Tanrı'ya nasıl iman ettiyse, onun gücüne ne kadar güvendiyse aynı şekilde bizim de güvenmemiz gerekiyor. Süremizin sonuna doğru geliyoruz ama bir ayet daha okumak istiyorum. Bu Yeşu'nun son sözleri, belki aşağı yukarı, belki sonra sen de Alper son bir iki şey söylemek, eklemek istersen. Orada Yeşu halka sesleniyor ve diyor ki ben ve ev halkım biz bugün Rab'be kulluk edeceğiz. Ve siz de bugün karar verin, siz kime kulluk edeceksiniz? Ben ve ev halkım, bütün ailemle beraber yaşayan, diri olan, bizimle beraber olan, bize bütün bu mucizeleri gösterten, bütün bu harikaları bizim için yapan Tanrı'ya biz kulluk etmek istiyoruz. Onun ardınca ilerlemek istiyoruz, onun ardınca gitmek istiyoruz dedi ve aynısını halktan da istedi aslında. Ama maalesef tabii halkın daha sonra yine yoldan çıktığını görüyoruz. Ama Yeşu'daki bu söz bizim için de önemli. Biz kime kulluk ediyoruz, kimin ardınca gidiyoruz, kime güveniyoruz? Son sözleri Alper senden alalım, sonra programımızı kapatırız.
1: Evet Daniel, teşekkür ederim. Yeşu gerçekten de iman kahramanları arasında özel bir yere sahip biri olduğunu Yeşu kitabında da okuyoruz. Çünkü Yeşu kendi adına sahip bir kitabı var. Ve vaat edilmiş topraklara giren İsrail halkının önderi olarak büyük işler başardı. Daha doğrusu Tanrı onun aracılığıyla büyük işler yaptı. Ve dediğin gibi Yeşu gerçekten Musa'dan aldığı o Rab korkusunu çok güzel bir şekilde yüreğinde işleyen, onu imanla birleştiren, Rab'be bağımlı yaşamayı seçen bir Tanrı adamıydı. Çok güzel bir örnek verdi İsrail halkının önünde. İsrail halkının büyük sevgisini ve saygısını kazandı Musa'dan sonra. Ve o kadar güçlü bir Tanrı adamıydı ki gerçekten Yeşu'nun ölümünden sonra İsrail halkının yavaş yavaş yozlaşmakta olduğunu görüyoruz. Acı bir tablo. Ondan sonra gelen hakimler döneminde uzunca bir süre çobansız koyunlar gibi kalan bir İsrail halkı var. Kendi gözünde doğru olanı yapan, Tanrı'nın yollarından, yasalarından sapmış bir halk var. Yani aslında ben şunu düşünüyorum. Tanrı adamları çok önemli Daniel. Tanrı'ya güvenen, halkın önünde imanla yaşayan adamlar her zaman için Tanrı halkını imana yönlendirir. Cesarete yönlendirir. Onlara güç verir, teselli eder, teşvik eder. O yüzden bizler de gerçekten bunu hedeflemeliyiz. Tıpkı bir Yeşu gibi halkımızın önünde, kardeşlerimizin ortasında imanla, teşvikle, teselliyle dolu yaşamlarımız olsun ki bütün çevremizdekileri tanrısal bakımdan etkileyebilelim. Gerçekten Rabbin ruhu bunu bize yapmak istiyor zaten. Yeter ki biz kendimizi Rabbe teslim edelim ve onun yasalarına, onun buyruklarına özen göstererek yaşayalım Daniel.
0: Evet, yani Tanrı eğer bizimle beraberse bocalamayacağız, yere düşmeyeceğiz, düşsek de kalkacağız. Bugün o zaman bizler de seçimimizi yapalım, kararımızı verelim. Ben böyle diyorum kendim için, herhalde Alper sen de dersin. Ben ve ev halkım biz Rab'be kulluk edeceğiz, onu izleyeceğiz. Umarım dinleyicilerimiz siz de aynı şekilde Rab'bi daha çok tanımak için gayret edersiniz, onu izlemek ve onun ardınca gitmek istersiniz. Biz süremizin tekrar sonuna geldik. Alper'cim çok teşekkür ediyorum bu programa katıldığın için.
1: Rica ederim Daniel, benim için büyük bir sevinç oldu.
0: O zaman bir sonraki programda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Kutsal kitabın mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
4: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: sevdiğiniz ilahiler, radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? Bilgi @radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.
2: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
3: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
4: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
2: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
5: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
6: Ne istiyorsan o senin.
7: Peki gerçekten öyle mi?
8: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
7: Evren bizi dinliyor mu?
8: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
7: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
8: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
9: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden

iyiliğin kaynağı olan Rabbimiz, sen bizi birçok iyi armağanınla donattın. Bizi hangi görevlere çağırıyorsan, bizi onlarda becerikli ve sadık kıl. Bize hikmet, temiz vicdan ve dayanma gücü ver. Öyle ki sana imanla ve sevgiyle hizmet edelim. Dualarımıza oğlun İsa Mesih aracılığıyla kulak ver. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden

0: Kalmaz.
1: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
2: Ne istiyorsan o senin.
3: Peki gerçekten öyle mi?
4: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
3: Evren bizi dinliyor mu?
4: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
3: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
4: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
5: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
6: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.
7: Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
8: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
9: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
8: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
9: Gerçekler sorulardan korkmaz.
10: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: İyi ve kötü, ahlak ve inanç, insanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
4: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
5: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.
6: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
7: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
8: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
6: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
9: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
10: Ne istiyorsan o senin.
11: Peki gerçekten öyle mi?
12: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
11: Evren bizi dinliyor mu?
12: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
11: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
12: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
13: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden.

güçlü Tanrımız. Bizi sözünle kendine çağırdın. Sana iman edebilmemiz için kutsal ruhun yüreğimizde çalıştı. Bizi kilisene götürdün ve vaftiz ettin. Ya Rab, bize kutsal ruhun gücünü ver. Öyle ki daima onun sesini işitelim ve onun sözüne uyalım. Dünyanın geniş yolunun aldatışlarından bizi koru. Ve bizi çocuklarına söz verdiğin huzura götür. Bunları Rabbimizin ve Kurtarıcımızın İsa Mesih'in adıyla diliyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
5: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
6: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
4: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
7: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
8: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
9: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
9: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
9: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
10: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
11: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? bilgi@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.
12: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.
13: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
2: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
13: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
2: Gerçekler sorulardan korkmaz.
14: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
4: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
5: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
6: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorunlarınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
7: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
8: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
9: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
7: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
10: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
11: Ne istiyorsan o senin.
3: Peki gerçekten öyle mi?
12: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
3: Evren bizi dinliyor mu?
12: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
3: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
12: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
13: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden

Ey kutsal Tanrımız, sevgili göksel babamız, bize yardım et ki Rab İsa'da bize armağan ettiğin lütfu kabul edelim. Yardım et ki onun bize yakın olduğunu daha iyi anlayalım. Sana kurtarıcımız için şükredelim. Bunları İsa Mesih'in adıyla senden diliyoruz.

0: Yalnızlık, oburluk, öfke, tembellik.
1: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
0: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
1: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
0: Affedilmeyecek bir günah var mı?
1: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
0: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
1: Ben Aydın Kutlu.
0: Ben Nuh Bayitekin.
1: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
3: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
4: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
2: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
5: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
6: Ne istiyorsan o senin.
7: Peki gerçekten öyle mi?
8: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
7: Evren bizi dinliyor mu?
8: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
7: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
8: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
9: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
1: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com Radyo Maranata adresinde sizlerle.
10: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.
11: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
12: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
11: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
12: Gerçekler sorulardan korkmaz.
13: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
3: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
3: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
4: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: sevdiğiniz ilahiler, radyomaranata.com'da sizlerle.
1: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.
2: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
3: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
4: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
2: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
5: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
6: Ne istiyorsan o senin.
7: Peki gerçekten öyle mi?
8: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
7: Evren bizi dinliyor mu?
8: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
7: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
8: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
9: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden

Sevgili Tanrımız, biz günahımızla sana gelemezken sen bize İsa Mesih ile geldin. Bizi günahtan kurtardın ve bizi sevgili çocukların yaptın. Sana şükrederiz. Seni yüceltiriz. Sana hizmet ederiz. Çünkü senin yüce sevgin bizi özgür kıldı. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da.

0: Biri mi yapıyor?
1: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
2: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
3: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.

0: Eksi ve daha fazlası. Radyomaranata.com'da sizlerle.
1: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler. Yıllardır tartışılan iddialar. Ve cevap bekleyen sorular.
2: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
1: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
2: Gerçekler sorulardan korkmaz.
3: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
4: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz. Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da.
5: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.
6: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
7: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
8: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
6: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
9: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
10: Ne istiyorsan o senin.
3: Peki gerçekten öyle mi?
11: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
3: Evren bizi dinliyor mu?
11: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
3: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
11: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
12: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden.

Ey kutsal, her şeye kadir Tanrımız, yaşamın ve ölümün Rabbi. Her şey yok olsa da sen daima varsın. Ölüm bizi devamlı tehdit ediyor. Yüreğimize korku düşürüyor. Bize yardım et ki sana sığınalım. Bize yardım et ki ölümü ve iblisi yenen oğlun İsa Mesih'e imanla bakalım. O, seninle ve kutsal ruhla birlikte sonsuza dek egemenlik sürecek. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal kitabın mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
5: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
6: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
4: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
7: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
8: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
9: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
9: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
9: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
10: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
11: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
12: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.
13: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
14: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
13: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
14: Gerçekler sorulardan korkmaz.
15: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
4: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
5: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor. En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.
6: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
7: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
8: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
6: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
9: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
10: Ne istiyorsan o senin.
3: Peki gerçekten öyle mi?
11: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
3: Evren bizi dinliyor mu?
11: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
3: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
11: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
12: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden

İsa Mesih, Rabbimiz ve Kurtarıcımız, alçak gönüllü Efendimiz, lütfunla bizim aramıza gel. Bize kendi sevginin kuvvetini göster ve bizi kötülükten kurtar. Ey sen, Baba ve Kutsal Ruh'la birlikte tek olan Tanrı, ezelden ebede kadar yaşayan ve hükmedensin. Amin.